Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunu sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kendi zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Hattı tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik

Heyet Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularına görüştü. DUSAK, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İşte emrinde kahramanlarım, kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuklarım.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun, terim memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Alo. İyi. Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

Nada,

0: Mezarını deşen olmaz. Ne olacak enginin halı?
1: Ne olacak bu engin halı?
0: Mezarını

0: durmaz ki.
1: Ekmek yok.
2: Ey Muhammed hürmetler şikir karında yırmıyor.
0: O söyle oğlan. Bulmadın ki. Bu ağır şarkı.

0: Vai!
1: Sanki poyraz diye diyordum, esiyorsun deli deli.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden bir

asker katılırken Erdoğan ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye ilk kez G7 zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurları ile fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sitenizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Hey, Ben, love.
1: Love.

0: Mezarında şen olmaz. Ne olacak enginin halı?
1: Ne olacak bu enginin halı?
0: Mezarında

Sanki poyraz yeni oldum, esiyorsun deli deli.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Kurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konuları görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

önce artık senden herkes gibisin. Bence artık

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunu sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kendi zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

anlasan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanım, kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma ya, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

son gecemde son gözyaşım, hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

6 tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına

katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konuları görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yüz Türk Edebiyatçısı.
1: Abbas Sayar.

Yazın abanı al, kışın ister al ister alma derler. Bunun burası kış. 40 biçime girer. Bir bakarsın karayelden, yıldızlamadan, poyrazdan esen yel lodosa çevirir. İnsana kar gibi, kara kor gibi değer. Tüm bir beyaz dünya bir günde tüm bir siyaha kesilir. Lodos 3 gün sürdü. Ovada kar namına zırnık kalmadı. Ekin kökleri bütünüyle ortaya çıktı. Güzlük ekinlerin toprağı örtemeyen açık yeşil yaprakları iplik iplik dikeldi. Yılkılıklar dağınık düzenden toplu düzene geçtiler. Kulakları bir süre dimdik kaldı. Yukarı kalkık başları birbirine sürtündü. Yeleleri rüzgar rüzgar uçuştu. Kar inmişti ovaya. Yel ıslık çalmaya başlamıştı. Her yöne çileli bir akşam indi. Fırtınanın azgınlığı arttıkça arttı. Yer gök bir olmuştu. Gökyüzü zulüm kusuyordu. Çok geçmeden yel ıslığını ulumaya çevirdi. En sonunda kurtların ulumaları da duyuldu. Kurt ulumalarına güçlü yılkılıklar karşılıklar verdiler. Aygır hemen zayıfların 4 bir yönünü dolandı, onları topladı. Üst tepelerde bir süre hareketsiz duran kurtlar, görünmez bir güçten komut almışlar gibi birdenbire fırladılar. Uçar gibiydiler. Bir üçgenin 2 köşesinden bir noktaya ulaşmak ister halleri vardı. Hiç sesleri çıkmıyordu. Yalnız hızları artıyordu. Aygır ve 2 at da hedeflerini seçmiş gibi üzerlerine gelen kurtlarla hızla atıldılar. Kıyasıya kıran kırana bir cenk başlamıştı. Artık fırtına unutulmuştu.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Abbas Sayır'ın 1970 TRT Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü alan Yılkı Atı adlı romanından bir bölümle başladık.
1: Kırsal kesim insanının tabiatla yaşam kavgasını etkileyici biçimde işlediği eseriyle tanındı. Romancı ve şair Abbas Sayar 21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi

İktisat Fakültesi öğretim üyesi ve biyografi yazarı Güner Sayar'ın oğludur. Orta öğrenimini Yozgat Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Maddi sıkıntılar nedeniyle öğrenimini yarıda bırakıp Yozgat'a döndü. Tarımla uğraştı bir süre. Gazete satıcılığı, kitapçılık, matbaacılık, ciltçilik yaptı. Üniversitede öğrenciyken Bozlak adlı kültür ve sanat gazetesi çıkardı. Daha sonra Bozok adında bir günlük gazete çıkarmaya başladı Yozgat'taki küçük matbaasında. 44 yıllık gazetecilik hayatında binlerce yazı yazdı. Abbas Sayar 1989'da Ayvalık'a yerleşti. Resim, şiir ve roman çalışmalarını Ayvalık'ta sürdürdü. Ankara, Antalya, İzmir ve Ayvalık'ta resim sergileri açtı. Ardında derlenmeyi bekleyen pek çok şiir ve yazı bırakarak geçirdiği beyin kanaması sonucu 12 Ağustos 1999 tarihinde aramızdan ayrıldı Abbas Sayar.

Edebiyata şiirle başlayan Abbas Sayar, 4 küçük şiir kitabı çıkardı. Ölümünden sonra onun şiirlerini topladığı kitaba yazdığı dokunaklı sunuş yazısında Abbas Sayar'ın hayatına ayna tutar Şükrü Erbaş.

güz yaprakları gibi şamdanlarda mumlar, sularda çakıl taşları gibi yaşamaktan incelmiş usul solgun bir beden. Düştüğü yerde bir süre dalgın duran, kısacık bir an içinde binlerce anıyı tutuşturup sonra saygıyla, usulca, çocuksu bir gülüş ve engin bir bilgelikle doğrulan gözler ve sonra saçlar, bir ömrün doruğuna yağan kar çiçekleri ve bile isteye seçilmiş bir yalnızlık. Yozgat'ta bir otel, 4. kat, koridorun sonunda küçücük bir oda. Oda duvarlarından koridor boşluğuna taşmış resimler, fotoğraflar, şiirler. Duvarda bir saz, tek kişilik bir Sonya. Ortada bir sehpa, üstünde boyalar, içinde yemek artığı kurumuş bir tabak, ekmek kırıntıları. Sonya'nın başucunda bir etajer, duvarın birinde bir kitaplık. Kitaplıkta ve etajerin üstünde kitaplar, gazeteler, dergiler. Yerde küçük bir elektrik ocağı, gazete yığınları, kağıtlar, duvara dayalı bitmemiş, yeni bitmiş resimler. Somya'nın ayak ucunda bir televizyon, başucunda bir radyo. Bunca eşya arasında ancak bir insan sığacak kadar boşluklar ve tıklım tıklım anılar, anılar. Yaklaşık 35 yıldır süren bir yalnızlık, bir yaşama biçimi ve Abbas Sayar.

Evet, Yozgat'ın ortası Saat Kulesi. Bilesi de benim derdim bilesi. Ben olmuşum çırçır pınar lülesi. Helke, testi ne varsa doldurun. Ziyam yaşasın da beni öldürün, diyen Abbas Sayar.

0: Atilla Özkırımlı'nın deyişiyle anlatımının özgünlüğü ve yalınlığı, gözlemlerinin gerçekliği, şematik köy romanlarının dışına taşan konularla kendine bir yer açmasını bildi.
1: Ünlü romanı Yılkı Atı, kocadığı, iş göremez duruma geldiği için kışa, açlığa terk edilmiş bir atın hikayesidir. Bir Orta Anadolu köyünde İbrahim, ahırdaki samanının öküzlere, taya ve kırata ancak yeteceği düşüncesiyle doruk ısrağa yılkılık eder. Yani emektar hayvanı ahırdan, köyünden sürer. Zavallı kısrak, kışın dağda belde başının

çaresine bakacak, çıplak tabiatla savaşacak, ömrü var da bahara yılkıdan sağ dönebilirse o zaman ona da yeni bir iş düşünülecektir. Sert kışta kendi kaderine terk edilen kısrak, dağlarda köyün kendisi gibi kovulmuş diğer atlarıyla birlikte bir ölüm kalım savaşına girer.

çılgın, zulümlü bir hayat geçirmişti. Eşeklerden de kötü muamele gördü. Çift, döven, araba. Sonra da eşeklere düşen işleri yaptı. Gururu kırıldı. Kendini aşağılık gördü. Sığırda bile tek başına dolaşır, hep en geriden gider gelirdi. Arpanın şeklini unutalı yıllar olmuştu. Geçen bahar güçten düşmüş, hiçbir işe yaramaz olmuş, köy hayvanlarıyla üç mevsim dağ bayır döneleyip durmuştu. Kış kapıda görününce karar kendisine tebliğ edildi. Yılkılık. Karara hiçbir itirazda bulunmadı. O da gerisine dönüp bakmadı. Ferman, naçarın Ali'ninse dağlar kendisinindi.

0: Yılkı atını izleyen Çelo da yöre insanının değişmez gerçeklerinden yola çıkarak umutsuz sevgiyi, zorla evlendirme temalarını akıcı bir anlatımla işler Abbas Sayar.
1: 1975 Madıralı Roman Ödülünü kazanan Can Şenliği, Abbas Sayar'ın 3. romanıdır. Eşeğiyle yük taşımacılığı yapan yaşlı Hüseyin Ağa'nın yeni karısı tarafından horlanması ve yaşama sevgisini yitirmesi anlatılır.

0: Herhal bizim kızın gevezeliği. Bir iki binin olduğunu söylemiş köye gelişinde garılara. Şimdi cümlesi başımın derdi. Sarı giremesiler takmadı ya, bir iki bin bir şeyleri varmış. Koysun yastığının altına derler. Ne söylesem başa çıkamam fışkılarla. Geri götürsünler. Dırdırlarının ardını alayım. Sonramacığım, senin benim bir ayağım çukurda. Kimin ölüp kimin kalacağını Mevlam bilir. Allah gecinden versin ya, sana bir emri hak olsa, bir iki binin kalacağı yer merhametsiz uşakların. Köyde böyle bir hikaye geçti de oradan biliyorum. Beni helalim biliyorsan, yarından tezi yok, şehre gideceksin. Pangadaki o paraları alıp getireceksin. Yarından tezi yok, in şehre. Motor yoksa merkebine atla. Süreceği 3-4 saat. Kızıma da uğra. İcik hediklik buğdayı var. Onu da götür. Akşam misafir kalırsın onlarda. Devresi gün havanın iyiliğinde dönersin köye. Ben de bir of çekerim sağa sola.
1: Abbas Sayar, Dikbayır'da çok partili döneme geçişle birlikte yaşanan, köyden şehre ve Almanya'ya göçü köyde kalanların başlarına gelenleri anlatır.
0: Hikayelerini topladığı Yorganımı Sıkı Sar'da büyüleyici bir bahar tasviriyle karşılaşırız.
1: Nisan, gökyüzünden yeryüzüne yansıttığı güzellik çizgisinin ortalarındaydı. Gökyüzünün yeryüzüyle nişanlandığı andı sanki. Doğa görünmez büyük bir güçten komut almıştı. Alı al moru mor ediyordu. Büyük bir sarhoşluk vardı dört bir yönde. Küçücük yılın 10 ayı kurulukla cebelleşen dereciklerin çağlaması tutmuştu. Beyaz köpücüklere çeviriyorlardı seslenişlerini. Toprak çiğdem sonrası dünyasını yeni renklerine çeviriyordu. Renkçi başı olmuştu. Görünmeyen kazanından her bitkinin yeşilinde 40 kepçe renk dağıtıyordu ortalığa. Al, mor, sarı kucak kucağa oturuyorlar. Üstelik kendi renklerini 10-30'a bölüyorlardı.
0: Bozkır'ın edebiyatçısı Abbas Sayar'ın romanları Yılkı Atı, Can Şenliği, Dik Bayır ve Tarlabaşı Salkım Saçak'tır. Şiirleri Gönül Sandalı, Sere Serpe, Neco'ya Mektuplar, Gibi, Şey, Esinti ve Boşluğa Takılan Ses adlarını taşır. Hikayeleri Yorganımı Sıkı Sar adlı kitapta toplanmıştır.
1: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler.

0: günler geçirmenizi dileriz. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
1: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada Türk ordusunun barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türk ordusunun sadece ülke güvenliğinin değil, bölgesel ve küresel barışın da güvencesi olduğunu belirtti. Tatbikata bu yıl 50 farklı ülkeden 1300'den fazla asker katılırken, Erdoğan, ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatımını güçlendirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel barışta kilit aktör olma çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kendi zirvesine konuk ülke olarak katılacak. Suriye gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine ilk kez konuk ülke olarak katılacak. Ülkeyi devlet başkanı Ahmet Şar'a temsil edecek. Zirve Fransa'nın Evian-Leban kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Suriyeli yetkililer Şam yönetiminin zirvede ülkenin stratejik tedarik zinciri rolünü vurgulayacağını belirtiyor. Uzun süren iç savaş ve yaptırımların ardından Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

hattı tatbikatına katıldı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nassam ve üst düzey askeri heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Efes 2026 tatbikatının final aşamasına katıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki tatbikatta Suriye birlikleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla fiilen görev aldı. Tatbikat Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatörlüğünde ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi. Suriye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer ve Romanya'dan da askerler katıldı. Kapanışta gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı atışlar ve gösteriler ülkeler arasında askeri işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konulara görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke ilişkileri ve ortak güvenlik konuları ele alındı. Taraflar koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ile istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle Halep'e kardeşlik ziyareti gerçekleştirdi. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağları güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirme hedeflerini dile getirdi. Heyet, Halep'in ardından Rakka'yı ziyaret ederek bölgesel işbirliğini ve ekonomik hareketliliği artırma konularını görüştü. Dusak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İdlib'te savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı. Patlama Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu kuyusuna taş atmaları sonucu meydana geldi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntıları nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul'da. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler VIP salonda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanlığın sesini duyurmak için yola çıktığını belirtti. Uçaklarla İstanbul'a getirilen 422 aktivistin 85'i Türk, diğerleri yaklaşık 40 farklı ülkeden katıldı.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekai, Tahran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik tacizlerin sonlandırılması taleplerine odaklandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna dair güçlü şüpheleri olduğunu belirten Bekai, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin enerji ve ticaret zincirlerini sekteye uğrattığını vurguladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

açar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatçıları. Mehmet Siyah Kalem. Hayatı ve gerçek adı hakkında hiçbir bilgi yoktur. 14. veya 15. yüzyılda yaşadığı tahmin edilir. Bazı tarihçiler Mehmet Siyah Kalem'in diğer adı Bahşi Uygur olan Heratlı Muhammed Nakkaş olduğunu söyler.
3: Şamanizm ve İslamiyet karışımı bir tarzı vardır.
2: Özellikle yaratık ve canavar minyatürleri yapmıştır. Kendi döneminden yüzyıllar sonrasında bile yaptığı tasvirlerin neyi anlatmak istediği tartışılmaktadır. Nakkaş Sinan Bey, 15. yüzyılın önemli Osmanlı minyatürcülerindendir. Fatih Sultan Mehmet onu resim eğitimi için İtalya'ya göndermiştir. Nakkaş Sinan orada ünlü ressam Maestro Paolo ile çalışmıştır. İstanbul'a döndüğünde Fatih'i gül koklarken tasvir ettiği meşhur çalışmasını yapmıştır. Nigari. Asıl ismi Reis Haydar'dır. Osmanlı döneminin ünlü minyatür sanatçılarındandır. Aynı zamanda denizcidir. II. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşamıştır. Portre çizmekte ustadır. En tanınmış eseri Barbaros Hayrettin'in minyatürüdür. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ı da elinde mendille çizdiği resmi ünlüdür. Fransa Kralı 5. Charles'ın ve 1. François'in de portre formundaki minyatürünü yapmıştır. Batılılar Haydar Reis'i 16. yüzyıl Türk ekolünde Muhteşem Süleyman'ın ressamı Haydar Bey olarak tanırlar.
3: Paris'te Bibliothèque Nationale'de de eserleri vardır.
2: Matrakçı Nasuh, 16. yüzyılın ünlü minyatür sanatçısıdır. Matrakçı Nasuh'un hayatı hakkında yeterince bilgi yoktur. Ama Saraybosna'da doğduğu söylenir. Enderun'da okudu. Matematik hocalığı yaptı.
3: Ayrıca ünlü bir hattat olan Nasuh, nesih yazı stilinde değişiklikler yaptı.
2: Matrak oyununda usta olduğu için matrakçı lakabını aldı. Ayrıca bir tarih yazarı ve askerdir. Minyatürlerinde bu bilgilerin izleri vardır. Eserlerinin bazılarında harita ve resim karışıktır. Eserlerinde yeryüzünün kuş bakışı görüntüsünü de çizdi. Hayvan resmi hiç çizmedi. Minyatürlerinde çizdiği şehirlerdeki binalar tek tek görülebilir. 1533'te öldüğü bilinir.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Seni bir ben alırım. Nerede balalarım, nerede çalarım? Zebil ziyan olmuş masum kanlarım. Her günü, her günü hicranla karılmış Kerkük. Susuz toprak gibi, susuz toprak gibi yarılmış Kerkük.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin önemli sporcuları. Hidayet Türkoğlu, 1979. Hidayet Türkoğlu, 19 Mart 1979'da İstanbul'da doğdu. NBA'deki Türk basketbolculardan biridir. Hidayet'in Türkiye'deki lakabı Hido, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lakabı Hedo'dur. 1999-2000 sezonunun sonunda Efes'ten Sacramento Kings'e transfer oldu. San Antonio Spurs'ta bir yıl forma giydikten sonra, 2004 yılından 2009 yılına kadar Orlando Magic'te oynadı. 2008'de 19,5 sayı, 5,7 rebound ve 5 asist ortalamasıyla öne çıktı. 2009 yılında takımıyla NBA finaline kadar gitti. 2.08 metre boyundaki oyuncu, Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın formasını 269 kez giydi. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

Şam Uluslararası Türk Okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Suriye küresel insancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mirjana Sporjalić'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun

Halep şehrinin nüfusu 17. yüzyılda Halep eyaletinde iki büyük şehir yer alıyordu. Bunlardan biri eyaletin yönetim merkezi olan Halep şehri. Diğeri de orta çağlardan beri önemli bir merkez olma vasfını muhafaza eden Antakya.

Halep şehrinin nüfusu. Halep eyaletinin yönetim merkezi olan Halep şehri, iktisadi ve askeri öneminden dolayı 17. yüzyılda Doğu Akdeniz Havzası'nın en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biriydi. Şehrin nüfusunun asıl önemli bir kısmını sanayi ve ticaret faaliyetleriyle meşgul olan halk meydana getiriyordu. Fakat büyük bir şehir olmasının yanı sıra bir yönetim merkezi olması ve şehirde çok sayıda dini ve sosyal müesseselerin yer alması, nüfusun çok çeşitli sosyal gruplardan meydana gelmesini de sağlamıştır.

Halep şehrinde 1616 yılında toplam olarak 5903 hane bulunmakta olup bunun 116 hanesi Yahudi, 173 hanesi de Hristiyandı. 1678 yılında Halep şehrinde toplam olarak 11.495 ev ve 9 kapalı çarşı bulunmaktaydı.

de Halep'teki evlerin asıl önemli bölümünü, insanların yani herhangi bir devlet işinde ya da vakıf müessesesinde çalışmayan, geçimini ticari ve sanayi faaliyetlerden sağlayan halkın evleri meydana getiriyordu. Bu evlerin sayısı 9.233 olup toplam ev sayısına oranla %78'di. Yine bu sınıfa mensup olup fakir olan toplam 137 ev veya çeşitli sebeplerden dolayı vergiden muaf olanlar toplam 191 ev, oturulmayacak durumda olan harap evlerin sayısı ise 957 idi. Ayrıca Halep'te 361 vakıf evi, 78 imam ve müezzin, 2 derviş evi bulunmaktaydı. Halep'in 17. yüzyıldaki nüfusu çevresinde yer alan Antakya, Hama ve Şam şehirleriyle mukayese ettiğimizde bahsi geçen şehirlerin Halep'ten çok küçük oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Zira Antakya'nın tahmini nüfusu 1678'de 1.030.214, Şam'ın 1645'te 804.015, Hama'nın da yine 1645'te 7.600

Halep şehrindeki gayrimüslim nüfusu en açık şekilde gayrimüslimlerden alınan vergi defterlerinde görebilmekteyiz. Bu defterlerden ilkine göre 1627 yılında Cüdeyde'de 166, Harici Babun Nasır'da 120, Ekrat'ta 120, Erbain'de 79, Şimali'de 68, Atvi'de 42, Hezane'de 23, Şeriatlı'da 8 olmak üzere 626 insan Hristiyan Halep şehrinde meskundu.

bunlardan başka Diyarbakır'dan 64, Erzurum'dan 5, Van'dan 6, Erzincan'dan 6, Mardin'den 123, Urfa'dan 40, Arapgir'den 32, Gerger'den 14, Hısnı Mansur'dan 9, Besli'den 2, Köycük'ten 20, Sason'dan 85, Rumkale'den 54, Kepirnem'den 67, Hats'tan 35, Hama'dan 24, Trablus'tan 26, Darende'den 7, Humus'tan 23, Musul'dan 23, Hasankeyf'ten 6, Kayseri'den 2 ve Şam köylerinden 7 olmak üzere 681 insan Hristiyan da değişik yerlerden Halep'e gelip yerleşmişlerdi.

Dolayısıyla 1627'de Halep şehrinde toplam olarak 1307 Hristiyan bulunmaktaydı. Bu zamanda Yahudilerin sayısı ise 377'si yerli ve 73'ü de Frank Avrupalı olmak üzere toplam

köy nüfusu Halep eyaletinde Halep ve Antakya şehirlerinden başka nüfusun önemli bir bölümü de kırsal kesimde yani kasaba ve köylerde yaşıyordu. 1616 tarihli hane vergisi defterinde Halep şehrinin yetişkin erkek nüfusu fert fert belirtilmiş olmasına rağmen kasaba ve köyler nüfusu için aynı hassasiyet gösterilmemiş. Bu yerlerin adlarıyla birlikte sadece hane vergisi

nüfus yer almadığı için bu defterdeki verilerden hareketle kasaba ve köylerin nüfusunu tespit etmek mümkün olmamaktadır. 1678 tarihli hane vergisi defterinde ise kasaba ve köylerin yetişkin erkek nüfusu fert fert gösterilmiştir. Bu defterde Halep ve Antakya şehirlerindeki ev, kapalı çarşı ve bahçe vergilendirmede esas olarak alınmış, kasaba ve köylerde ise vergi mükellefi olanlar insan olarak yazılmıştır.

Eyalet nüfusu 1678 yılında Halep eyaletinde toplam olarak 37.826 ev, insan ve kapalı çarşı yer almaktaydı. Nüfusun asıl önemli bir bölümünü şehir, kasaba ve köylerde oturan ve herhangi bir resmi görev ya da sıfatı bulunmayanlar teşkil ediyordu. Bu kesimin toplam nüfusu ise 33.928 olup eyalet nüfusunun %90'ını teşkil ediyorlardı.

97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam uluslararası Türk okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sedna'ya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sedna'ya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmat Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sedna'ya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Suriye küresel insancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlendi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Ac gül sıfra itilafarım cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nilüfer'in seslendirdiği Haram Geceler şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ebru Gündeş'in seslendirdiği Dön Ne Olur şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, nağmesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden Mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmeneli'ye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendeli'li Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan,

hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfanım.

Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil. Pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur. Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil. Esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder,

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Kur'an diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Ekber! Peygamber aşkına tekbir! Allah!

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam Uluslararası Türk Okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Suriye küresel insancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye, uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Alo. İyi. Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam uluslararası Türk okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Ortancıl Hukuk girişimine katıldı. Suriye, uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndüm. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diyer iş tutmaz el. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Mehmet Bey, sağ olasınız. Teşekkür ederim.
2: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Yeşil Dünyamız.

Öyle güzel, öylesi özel, öylesine aziz. Bereni çok olsun diye dilenen hayat memat meselesi. Su, bu haftaki programımızın konusu. Suyun önemi ve onu korumak için neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar bütün biyolojik hayatı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan maddedir. İnsan organizmasının önemli bir kısmını su oluşturur. Kan dolaşımı, zararlı maddelerin atılması gibi görevler için suya ihtiyaç vardır. Bu işlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için bir insanın günde en az 1,5 litre su ihtiyacı bulunur.

0: yandan dünyamızın dörtte üçü suyla kaplı. Bu suların ancak %2,5'u tatlı su. Bunun da %70'i buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltı sularında bulunuyor. Yani yeryüzünün dörtte üçü su olduğu halde içilebilir su kaynağımız son derece kısıtlı. Dünya nüfusu hızla artıyor fakat kaynaklarımız sabit. Bu da bizi su tüketirken tedbirli olmaya itiyor. Yani suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Evlerimizde suyun %35'ini banyoda, %30'unu tuvalette, %20'sini çamaşır ve bulaşık yıkamada, %10'unu yemek pişirme ve içme suyu olarak, %5'ini ise temizlik maksadıyla kullanıyoruz. Ama nasıl? Su kaynaklarını doğru şekilde değerlendirmeliyiz. Aksi takdirde arkamızda kurak bir dünya bırakacağız. O halde suyu korumak için ne gibi tedbirler alabilir, hangi pratik yöntemleri kullanabiliriz sorusunun cevabını aktarmaya çalışalım. Öncelikle su kaynaklarını kirletmemeliyiz. Suyu boş yere akıtmamalıyız. Bozuk musluk ve sifonlarımızı hemen tamir ettirmeliyiz. Çünkü her saniye bir damla su damlatan musluk yılda bir ton su harcıyor. Diş fırçalarken, tıraş olurken, ellerimizi sabunlarken suyu kapatmalıyız. Bu işleri yaparken musluğu sadece ihtiyacımız olduğunda açmalıyız. Aksi halde boşa giden su miktarı kişi başına ortalama 12 tonu buluyor. Musluklarda ve duş başlıklarında su akışını azaltan ancak su basıncını arttıran yeni sistemleri kullanabiliriz. Küvette yıkanmak yerine kovadan veya ekonomik başlığa sahip duşla yıkanmayı tercih edebiliriz. Çünkü bir duşta ortalama 50 litre su, bir küvetli banyoda 150 litre su tüketiliyor. Bulaşıkları elde yıkamak yerine bulaşık makinesinde yıkamayı tercih etmeliyiz. Çünkü 4 kişilik bir aile günlük bulaşığını elde yıkadığında ortalama 85 ila 125 litre su harcıyor. Oysa bulaşık makinesi aynı bulaşığı sadece 12 litre suyla yıkıyor. Böylece bir yılda ortalama 25 ila 40 ton su tasarruf ediliyor. Sebze ve meyvelerimizi yıkarken de yiyeceklerimizi su dolu bir kapta biraz bekletip yıkarsak çok daha az su tüketmiş oluruz. 4 kişilik bir aile bu yöntemle yılda ortalama 18 ton su tasarruf edebiliyor. İçme suyu dışındaki suları birkaç kez kullanmaya çalışabiliriz. Mesela sebze ve meyveleri yıkadığımız suyla çiçekleri veya bahçeyi sulayabiliriz. Kapı önü, balkon, merdivenler, teras gibi yerlerin temizliğinde hortumla su tutmak yerine süpürge kullanmalıyız. Ya da temizliği kova ve sünger kullanarak yapmalıyız. Unutmayın, hortumla yıkama yaklaşık 550 litre su tüketimi demek. Bahçe sulamak için de buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü saatlerini tercih edebiliriz. Bu gereksiz su kaybını önleyeceği gibi bilinçsiz sulamadan dolayı bahçemizdeki çiçeklerin, yeşilliklerin ve ağaçların yok olmasını da önler. Kendi çabalarımızla alabileceğimiz önlemlerden bazılarını aktardıktan sonra suya başka bir açıdan daha bakalım. Cana can katan su, kirlendiğinde can alıcı olabiliyor. Tifo, sarılık, dizanteri gibi hastalıklar kirli suyla insana bulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri her yıl 3,5 milyon insanın sudan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle yaşamını kaybettiğini gösteriyor. Yine bu verilere göre her yıl %90'ı 5 yaşın altında çocuklar olmak üzere 1 milyon 800 bin insan ishal nedeniyle yaşamını yitiriyor. %90'ı 5 yaşın altında çocuklardan oluşan 1 milyon 300 bin insansa sıtma nedeniyle hayatını kaybediyor. Akarsularla taşınan kirlilik sonucu okyanuslara her yıl 20 bin ton atık boşaltılıyor. Bunları paylaşma sebebimiz, hala yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu hatırlatmak. Henüz vakit varken harekete geçmek. Bu haftalık da bu kadar sevgili dostlar. Unutmayın, su varsa hayat var.
1: Yeşil Dünyamız. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

iman kaynağımdır, tevhid havuzum. İslam'ın dışında arama beni. Muhammedül Emin tek kılavuzum. Putların peşinde arama beni. Hak kelam duyduğum kitap Kur'an'dır. Başka yok, uyduğum kitap Kur'an'dır. Dolduğum, doyduğum kitap Kur'an'dır. Beşerin boşunda arama beni. Evet, sözü verdim bezmi eleste. Şüphe yok, ayrılmam en son nefeste. Şeytanın yaptığı süslü kafeste, papağan kuşunda arama beni. Veliye alime hürmet ehliyim. Vahdetten yanayım, ülfet ehliyim. Tek kıble tanırım, sünnet ehliyim. Kerbela taşında arama beni. Türk doğmuşum, Türk'üm. Kime ne bundan? Her mümin kardeşim, severim candan. İman baharını kovup zamandan, zemheri kışında arama beni. İman baharını kovup zamandan, zemheri kışında arama beni.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam Uluslararası Türk Okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Suriye küresel insancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mirjana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Kitap Saati.
1: Akdeniz'in esatir yuvası, nihayetsiz ufuklarına bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce, uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla havayı çınlatıyorlardı. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki viran kulübenin kapısız metalinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri

0: Ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. Hayırdır inşallah dedi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Programımıza çoğunuzun önceden tanıdığı Ömer Seyfettin'in Forsa adlı öyküsünden kısa bir bölüm sunarak başladık. 28 Şubat 1884 Gönen doğumlu olan Ömer Seyfettin öykücü olarak tanınır. 1911 yılında Genç Kalemler dergisinde makale ve hikayeler yazmaya başlar. Ömer Seyfettin Genç Kalemler dergisinin birinci sayısında Yeni Lisan başlıklı bir yazı yayınlar. Öykücümüz bu yazısında da belirttiği gibi Servet-i Fiyun'un edebiyatının ağdalı, süslü diline karşı arı, sade, anlaşılır halk dilini savunan bir yazar olarak yazı hayatına başlar. Size az önce sunduğumuz öykünün girişinde iki kelimeye takılmış olabilirsiniz. Biri esatir. Sözlükte bu sözcük için şunlar yazılı. Tarih öncesi tanrılarının efsanevi serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikayeler, mitoloji. Sevgili dinleyiciler, sunduğumuz bölümde size yabancı gelen ikinci sözcük metal. Metal, bir yapının giriş yeri, giriş, antre anlamına gelir. Bu öykünün yazıldığı dönemi düşünürsek, yine de bu öykünün sade bir dille yazıldığını söyleyebiliriz. Gelin şimdi öykümüze kaldığımız yerden devam edelim.
0: Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını iki elinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş sarılacaktı. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Tekrar başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Fakat görünürde bir şey yok.
1: Sevgili dinleyiciler, öykü kişimiz eski bir Türk forsasıdır. Forsa, gemilerde kürek çöken tutsak ya da hükümlü kişi anlamına gelir. Tutsak olalı 40 seneden çok geçmiştir ama yine de her gece aynı rüyayı görür. Her gece uykusunda kendini kurtarmak için birçok gemilerin pupay yelken geldiğini gören bu çaresiz adam, çok yoksulluklar, çok acı günler yaşamıştır. Enerjik, genç olduğu bir dönemde 30 yaşında dinç, levent, güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşer. O korsanların kadırgalarında kürek çeker 20 sene. Dile kolay, 20 sene iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış olarak yaşar. Ama bıkmaz, usanmaz öykü kişimiz.
0: Yirmi senenin yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. 20 sene içinde birkaç defa halkalarını, çivilerini değiştirdiler. Fakat onun çelikten daha sert adelili bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülürdü. Daima güneşin doğduğu tarafı sol ilerisine alır, gözlerini kıbleye çevirir, 5 vaktini gizli gizli işaretle eda ederdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye çıkarıp bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. 10 sene kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Allah'a çok şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün ümidi memleketine, Edremit'e kavuşmaktı. 30 sene içinde hiçbir an ümidini kesmedi. Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam, 50 yıl esirdikten sonra da memleketime kavuşacağıma öyle inanırım derdi. En şanlı, en meşhur Türk gemicilerindendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğazı'nı geçmiş, Poyraz'a doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ücra adalardan cizyeler almış, irili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle berbat etmişti. O vakitler Türkiye'nin de namı dillere destandı. Padişah bile kendisini saraya çağırmıştı, maceralarını dinlemişti. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın gittiği diyarlara dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu.
1: Nereden nereye? Meşhur, tanınmış bir Türk gemicisinin korsanlara tutsak olması, yıllarca zincirlere bağlı kürek çekmesi, sonra köle olarak satılması. Ve onun düşü. Her gece uykusunda kendini kurtarmak için birçok geminin pupa yelken geldiğini gören eski bir gemici. Yaşlı bir insan. Ve zor durumda, çaresiz. Oysa o bir zamanlar 6 ay gündüz, 6 ay gece olan diyarları dolaşmıştır. Karısını da dolaştığı başka bir cihan gibi görülen diyarların birinden almıştır. Karısıyla denizin ortasında evlenmiş, oğlu Turgut Çanakkale'yi geçerken doğmuştur. Öykü kişimiz oğlunu düşünür, yaşını kestirmeye çalışır. Karısını hatırlar.
0: Hayalini unuttuğu karlardan beyaz karısı acaba hala sağ mıydı? 40 senedir yalnız taht gerinin İstanbul'un minareli ufku hayalinden hiç silinmemişti. Bir gemim olsa gözümü kapar kabataşın önüne demir atarım diye düşünürdü. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözde azat etti. Bu azat etmek değil, sokağa, açlığa, perişanlığa atmaktı. İhtiyar esir bu viran bağın içindeki harap kulübeyi buldu, içine girdi. Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, ihtiyarlığına acıyanların verdiği ekmek parçalarını toplayıp dönüyordu. 10 sene daha geçti. Artık hiç kuvveti kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık kendisini istemiyordu. Nereye gidecekti? Fakat işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. 40 senelik bir rüya. Türklerin, Türk gemilerinin gelişi.
1: Öykü kişimiz kupkuru elleriyle gözlerini ovar. Yine ufka bakar, denizin gökle birleştiği yere. Türklerin geleceğine emindir. 40 yıl görülen bir rüya yalan olmaz der. Kulübe duvarının dibine uzanır. Yavaş yavaş gözlerini kapar. Yaşlı tutsak rüyasında yine ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görür. Bizimkiler, bizimkiler diye bağırarak uyanır.
0: Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştı. Limana baktı. Hakikaten kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kenara yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyam devam mı ediyor? Şüphesine düştü. Fakat uyanıkken rüya görülür müydü? Kanaat getirmek için elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı, alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu, uyanıktı. Gördüğü rüya değildi.
1: Tutsak eski gemici gücünü toplar, ayağa kalkar. Önce yürür, sonra kıyıya doğru koşar. Kıyıda bir askerle karşılaşır. Asker, dur diye bağırır. İhtiyar durmaz. Ben Türk'üm oğullar, ben Türk'üm der. İhtiyar ilk karşılaştığı askeri öper. Gözlerinden yaşlar akar. Askerler ihtiyarla konuşurlar. İhtiyar Edremitli Kaptan Karamemiş'tir. Çevredeki askerler birbirine karışır. Bey'e haber verin diye bağırışırlar. İhtiyarın kollarına girip önce bir sandala, ardından kadırgaya götürürler. İhtiyarın ayağına bir çakşır geçirirler. Sırtına bir kaftan atarlar, başına bir kavuk korlar. Hadi beyin yanına derler.
0: K kendini kadırgaya götüren askerlerle beraber

0: büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara pala bıyıklı, sırmalı esbabının üzerinde demir, çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısında durdu. "Sen kaptan Karamemiş misin?" "Evet," dedi. "Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin?"
1: "Benim."
0: "Doğru mu söylüyorsun?"
1: "Ne yalan söyleyeceğim."
0: "Aç bakayım sağ kolunu."
1: İhtiyar kaftanın altından kolunu çıkardı, sıvadı, beye uzattı. Pazısında haç şeklinde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi 6 ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. "Ben senin oğlunum," dedi. "Turgut musun?"

0: Evet sevgili dinleyiciler, öykü kişimiz şaşırır, çok sevinir. 40 yıllık rüyası gerçekleşmiştir. İhtiyar esir sevincinden bayılır. Sonra, sevgili dinleyiciler, sonrası size kalıyor. Alın kitabı elinize, bundan sonrasını da siz okuyun. Dilerseniz bu öyküyü en başından tadına vararak bir kez daha okuyun. Hem yalnız bu öyküyü değil, bununla birlikte Pembe İncili Kaftan, Başını Vermeyen Şehit, Topuz, Ferman, Eski Kahramanlar gibi diğer hikayelerini de ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz Ömer Seyfettin'in. Bir başka kitaplığımızdan seçmeler programında daha yine sizlerle olmak, yine birlikte yol almak, gezilere çıkmak, yeni kahramanlara merhaba diyebilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.
2: Kitap Saati.

yerden dal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkının. Arştan sonra gelir benim inşam, sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat. Ben

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam uluslararası Türk okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan uluslararası Türk okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun uluslararası Türk okuluna dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Suriye küresel insancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye, uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mirjana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği

bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk savunma sanayinin başarıları, tank ve yeni nesil araçlar. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı. BMC Altuğ 8x8'in ilk örtü açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla İDEF 2021'de 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yaptı. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı modelinde 35 mm çift beslemeli otomatik top bulunmaktadır. Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcı modelinde ise 12,7 mm uçak savar ile 7,62 mm eşeksenli makineli tüfek bulunmaktadır. BMC Altuğ 711 beygir güç üreten Caterpillar C13 sıralı 6 silindir turbo şarjlı dizel motor ve 6 ileri Allison 4000 otomatik şanzımana sahiptir. Aracın azami hızı 107-110 km arasındadır. Menzili ise 800 km'dir. Araç şoför, nişancı ve komutan olmak üzere 3 mürettebat ve 9 personel taşıyabilmektedir ve yaklaşık 8 tona kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Altuğ yüksek seviyede artırılabilir modüler balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumaya sahip zırha ve 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğine sahiptir.

ayırdım. Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gül

0: Yurt Efendim.
1: Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır, yaşıyor.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi

akşam Uluslararası Türk Okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Suriye küresel insancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezde 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Her şarkının sözü var sende galiba Bezgin.
1: Ankara'da yaşayınca içinde Ankara geçen şarkıyı, türküyü kulaktan dolma biliyor insan.
0: Evet, törenlerde, etkinliklerde çalıp söylenir bu şarkılar, türküler. Değerli dinleyenler, girizgahımızdan da anlaşılacağı üzere bugün yaşadığımız şehri, Ankara'yı tanıtalım istedik sizlere.
1: Şu an bulunduğumuz yer Ankara'nın önemli simgelerinden biri haline gelmiş olan Ankara Kalesi.
0: Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte milattan önce 2. yüzyıl başlarında Galatların Ankara'ya yerleşmeleri sırasında kalenin var olduğu bilinmektedir. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde birçok kez onarımdan geçmiştir. Ankara Kalesi dışarıdan göründüğünden daha büyüktür. Her yıl çeşitli festivallere de ev sahipliği yapıyor.
1: Evet, kalenin içi de büyük aslında. Burada çok güzel dükkanlar var. Genelde antika eşyalar satılıyor ama tarihi lokantaları da unutmamak gerekir.
0: Kesinlikle haklısın. Ankara tavadan ve dönerden bahsedeceğiz ama ben öncelikle dinleyicilerimizin kafasında kale canlanması için biraz kaleyle ilgili ölçü vermek istiyorum.
1: Elbette.
0: Kalenin yerden yüksekliği 110 metredir. Tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan surlardan oluşur. Surların 20'ye yakın kulesi vardır. Surlar eski Ankara şehrini çevirir.
1: Ankara Kalesi'ne geldiyseniz sırtınızı şehre verip çok güzel bir şehir manzarası eşliğinde öz çekim gerçekleştirebilirsiniz.
0: Burada esnaflarla sohbet edebilir, tarihi dokunun içinde geçmişi hayal edebilirsiniz.
1: Ankara hamamlarıyla da ünlüymüş geçmişte. Kısmen de bu ün devam ediyor diyebiliriz. Tarihi dokusunu geçmişten günümüze taşıyan Karacabey ve eski hamam bunlardan bazıları.
0: Öğlen yemeğinde Ankara tava, üstüne hamam önünde Türk kahvesi, akşamda hamam sefası. Oh, mis be!
1: Ne oldu? Karnın mı acıktı yoksa Gezgin?
0: Senin şu ana kadar neden böyle bir cümle kurmadığını merak ettim. Tepkini almak istedim.
1: Eğer yemek yemeden gelseydim, şuradaki dükkanda Ankara döneri yiyelim derdim. Ama şimdi izin verirsen Ankara'daki Roma kalıntılarından bahsetmek istiyorum.
0: Vay be Bezgin, şaşırtıyorsun insanı. Buyur, müsaade senin.
1: Ankara Roma Hamamı, Ulus Meydanı'ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı'na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde yer almaktadır. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Karakalla tarafından yaptırılmıştır. Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan bu platformun bir höyük olduğu, en üstte Roma çağı, onun altında Frigler dönemine ait kalıntıların olduğu tespit edilmiştir.
0: Höyük altında kalan taş kalıntılar çok iyi bir şekilde korunduğundan yapının planı anlaşılabilecek durumdadır.

0: Buna göre yapının bir taşra kenti hamamından çok, imparatorluk standartlarına göre yapıldığı anlaşılmaktadır. Hamam, 80'e 130 metre boyutunda taş ve tuğladan yapılmıştır.
1: Ayrıca hamamda dört köşeli ve yuvarlak biçimli birçok yazılı sütun bulunmaktadır.
0: Boşuna hamam çekmemiş canım. Burası tam bir hamamlar şehri. Kızılcamam da cabası.
1: Haklısın ama bu şehir sadece eski hamamlarıyla sınırlı değil elbette. Eski çağlardan günümüze kalmış birçok yapı var. Bunlardan birisi Hacı Bayram Veli Camii.
0: Evet haklısın ama camiyi anlatmadan önce cami ismini veren o muhterem kişiyi dinleyicilerimize tanıtalım mı? Ha? Ne dersin?
1: İyi dedin gezgin. Hacı Bayram Veli 1352 ile 1429 yıllar arasında yani 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da yaşamış bir mutasavvuf ve şairdir. Din ve fen ilimleri alimidir. 1412 yılında hocası Şeyh Hamidettin Veli Aksaray'da vefat edince Ankara'ya dönüp irşat faaliyetlerine başlamış Hacı Bayram Veli. Bu tarih Bayramiye tarikatının kuruluşu kabul edilir. Talebe yetiştirmekle meşgul olmuştur. Sohbetleriyle hasta kalplere şifa dağıtmış, talebelerini daha çok sanata ve ziraate sevk etmiştir. Kendisi de geçimini ziraatle sağlarmış. Açtığı ilim ve irfan ocağına devrinin meşhur alimleri, hak aşıkları akın etmiş. Büyük şair Eşrefoğlu Rumi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin bunlardan sadece ikisi.
0: Çok güzel anlattın.
1: Sağ ol. Hadi sen de camiyi biraz anlat dinleyicilerimize.
0: Tabii olur. Hacı Bayram Veli Camii yüzyıllar içinde bazı eklemeler yapılarak bugünkü halini almıştır. İlk yapımı 1427 yılına rastlar. Mimarı Mehmet Bey'dir. Günümüzdeki mimari yapısı 17 ve 18. yüzyıl camilerinin karakterlerini taşımaktadır. Uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahip yapı, taş kaideli, tuğla duvarlı ve kiremit çatılıdır. Cami adını bahçesindeki Hacı Bayram Veli Türbesi'nden alır.
1: İç süslemelerinden de bahsetmeyi unutma gezgin.
0: Haklısın. Cami ahşap ve ahşap üzerine kalem işi süslemeleri, çini süslemeleri bakımından da oldukça zengin bir yapıdır. Cami içindeki ahşaplar üzerinde Nakkaş Mustafa'ya ait boyama nakışlar vardır.
1: Şunu da ekleyelim değerli dinleyenler. Caminin güneydoğu duvarında iki şerefeli bir minare bulunur. Bu minare taş kaideli ve silindirik tuğla gövdelidir. Cami 1714 yılında Hacı Bayram Veli'nin torunlarından Mehmet Baba tarafından tamir edilmiştir. 1940'ta restore edilmiş ancak son halini geçtiğimiz senelerde yapılan çalışmalarla almıştır.
0: Ne güzel anlatıyoruz ya, değil mi Bezgin?
1: Tabii dersimize çalışıyoruz.
0: O zaman şimdi de Hacı Bayram Veli Camii'nin bitişindeki Augustus Tapınağı'nı anlatalım da eksik kalmasın. Milattan önce 25 yılından sonra Frigya tanrısı Men adına yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. Bugün kalıntıları bulunan tapınaksa son Galat hükümdarı Amintos'un oğlu Kral Plamenes tarafından Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır. Bizanslar zamanında çeşitli eklemeler yapılıp pencereler açılarak kilise haline getirtilmiştir bu yapı.
1: Etrafı dört sütunla kuşatılmış dört duvar halindedir. Yalnız iki yan duvarı ile kenarları işlemeli olan kapı kısmı eski haliyle ayakta durmaktadır. Aslı Roma tapınağında bulunan ve Augustus'un başardığı işleri gösteren Latince ve Yunanca dilleriyle yazılmış vasiyetnamesi bu tapınağın türbeye bitişik duvarında yer almaktadır.
0: Hadi oraya doğru yürüyelim. Ne dersin? Hem orada küçük bir lokanta var. Ankara tava yeriz.
1: Belli ki bugün benden önce acıkmışsın sen.
0: Evet galiba. Sonra da Anıtkabir'e gideriz.
1: Tamam gideriz ama hazır kale yakınlarındayken diğer yerleri de gezelim. Çengel Han'ı bir gezelim. Antikacılar var orada. Çengel, antikacılar. Hem Anadolu Medeniyetleri Müzesi hemen aşağıda. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne geçip Ankara'da, Anadolu'da hangi medeniyetler yaşamış bir inceleyelim. Sonra Ankara tavayı dediğin lokantada yeriz.
0: Tamam. Sonra da Anıtkabir'e gideriz.
1: Olur. Bence güzel bir akış oldu.
0: Akşamki hamam sefasını unutma.
1: Unutur muyum hiç?
0: Bu haftalık da bu kadar diyelim o zaman.
1: Haftaya başka bir ilimizde buluşmak üzere değerli dinleyenler. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça

0: kalın.
1: Gezgin ile Bezgin.
2: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım.

0: Bir dakika lütfen. Işığımı kapatayım da öyle tanışalım. Heh, işte geldim. Işık benim için çok çok önemli. Ama sadece işim varken gerekli. Benim işim ışıkla resim çizmek. Bazen de zamanı durdurmak. Mutlu anlarınızı sizin için saklarım. Özel ve güzel günlerinizde hep çok çalışırım. Tatile de birlikte gideriz. Siz dinlenirsiniz, ben yine çalışırım. Olsun, önemli değil. Hadi artık bilin bakalım, ben neyim?
1: Bildiniz mi? Bu bir fotoğraf makinesi. Karanlık kutuyla başladı yolculuğu. Çok fazla çeşidi var. Bugün her iş için ayrı bir fotoğraf makinesi kullanıyoruz. Anında görüntü verenler, filmli makineler ve dijital fotoğraf makineleri bunlardan bazıları. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

zehr olur.

gençlik gülden pes solar. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin önemli sporcuları. Hidayet Türkoğlu, 1979. Hidayet Türkoğlu, 19 Mart 1979'da İstanbul'da doğdu. NBA'deki Türk basketbolculardan biridir. Hidayet'in Türkiye'deki lakabı Hido, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lakabı Hedo'dur. 1999-2000 sezonunun sonunda Efes'ten Sacramento Kings'e transfer oldu. San Antonio Spurs'ta bir yıl forma giydikten sonra, 2004 yılından 2009 yılına kadar Orlando Magic'te oynadı. 2008'de 19,5 sayı, 5,7 rebound ve 5 asist ortalamasıyla öne çıktı. 2009 yılında takımıyla NBA finaline kadar gitti. 2.08 metre boyundaki oyuncu, Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın formasını 269 kez giydi. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

Osman Turco ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Suriye küresel insancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mirjana Sporjalić'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezde 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
1: Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine güzel bir sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Yine sizlerle ilgili, insanların sağlığıyla ilgili önemli ipuçlarıyla, sizi ilgilendiren konularla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Kulak, burun, boğaz uzmanı operatör Doktor Mesut Kaya beyefendiye özel ilgi göz, kulak, burun, boğaz ve fizik tedavi hastanesinden konuk ettik. Operatör Doktor Mesut Kaya beyefendi ile geniz eti ve bademcik konusunda konuşacağız. Çok değerli hocam, hoş geldiniz Mesut hocam.
2: Hoş bulduk Bilal Bey.
1: İnşallah herkesin faydalanacağı keyifli bir sohbet olur. Şimdi hocam, bütün organlarımız birbirinden değerli ve önemli. Ama şöyle kısaca, geniz eti bir lenf bezimizdir. Evet. Normalde vücudumuzda bulunmakta, iyi bir savunma sistemidir. Evet. Burundan aldığımız hava sonrasında bakteriler vesaireler bunları tutup absorbe ederek vücudumuza havayı intikal ettiriyor. O yüzden geniz eti aslında herkesin bildiği tamam bir organ ama şunu da biliniyor halk arasında, ben duydum. Yani sonradan oluşan, orada büyüyen bir et olarak tabir ediliyor. Geniz eti aslında bir lenf bezi organımız, vücudumuzun da kullandığı, aktif olarak kullandığı bir organ. Peki geniz eti büyümesinin belirtileri nelerdir hocam? Bunları konuşalım isterseniz.
2: Evet.
1: Önemli olan, çok önemli bir konu, ayırt edici olması bakımından.
2: Geniz eti büyümesinin belirtileri direkt burun tıkanıklığı yapar. Çocuklarda bu burun tıkanıklığı aşama aşama olur. Aşırı derecede tıkandığında çocuk hiç burnundan nefes alamaz. Yani gündüz de nefes alamaz, gece de nefes alamaz. Ama ilk başta genelde böyle %50'nin üzerinde ya da %70 civarında, %70-75 civarında tıkandığı zaman çocuk gündüz ara ara burun tıkanıklığı yaşar ama gece ağzı açık uyur. Hı hı. Horlama şart değil ama horlama genelde olur bu çocuklarda. Horlamada kimisi erişkin gibi horluyor bu çocuk diye getirir. Kimisi de çok horlamıyor, basit bir hırıltı var diye getirir. Kimisi de ağzı açık uyuyor ama horlamıyor. Yani horlama şart değil ama burnu tıkalı olur. Ağzından nefes alır. Sürekli burundan nefes almak bizim fıtratımız. Fizyolojik olanı burundan nefes almak. Burun nefes alma organımız. Ağızdan nefes almak bir hastalıktır. Ve çocuklar da gece çok terlerler. Burundan nefes alamadıkları, ağızdan nefes aldıkları için ve nefes almak için uğraşırlar. Yatakta sürekli dönerler. Sürekli bir huzursuz uyurlar. Sürekli fıldır fıldır dönerler yatağın içerisinde. Bir huzurlu bir uykuları olmaz bu çocukların. Geniz eti büyüdükçe artık gündüz de tıkanmaya başlarlar. Gündüz de burunları sürekli tıkalı olur. Hep ağızda bu şekilde burun tıkalı. Evet. Manka dediğimiz böyle konuşma olur. Daha sonra daha da büyüyüp tam tıkandığında da gece uykuda nefes kesilmeleri meydana gelebilir. Buna uyku apnesi diyoruz. O apne de gece uykuda nefesin 10 saniyeden daha fazla kesilmesine biz uyku apnesi deniliyor.
1: Peki hocam, biraz önce bahsettiğiniz üzere işte burundan

0: nefes alamadığını söylediniz o tarz hastaların. Yani ben ağzımı kapattım diyelim. Hı hı. İşte burundan nefes almaya başladım. Bunun belli bir süresi mi var, yoksa direkt burundan nefes alamayıp tıkandığını ve bunun üzerine ha ben alamıyorum burnumdan nefes yani 10 saniye atıyorum 10 saniye hı hı. almaya çalıştım ve alamadım. Bu geniz yetine bir belirti midir yani?
1: Erişkinlerde değil. Hani erişkinlerde burun deviasyonu, septum deviasyonu dediğimiz gibi ya da konka hipertrofisi dediğimiz bir sürü daha patolojilerde girebiliyor burun içeri daha sık olarak, ama çocuklarda eğer ağzını kapatamıyorsa o çocuk burnu tıkalıdır.
0: Anladım.
1: Bu tabii hani nezle gribe bağlı da olabilir. Daha önceden bu çocuk gayet güzel nefes alıyordu ama son işte grip oldu, tıkandı. Tamam, ona bakarız ama bu çocuk birkaç aydan beri bu şekilde, son zamanlarda da şikayeti daha da fazla arttıysa, o zaman bu bizi çoğunlukla geniz etine götürür.
0: Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Erişkinlerde geniz eti olmaz mı diyebiliriz bunun için? Yoksa hani zamanında müdahale edilmemiş geniz eti olan bir insan erişkin olana kadar çok büyük bir rahatsızlık duyacağından müdahale edilmesi gerektiği düşünüldüğünden mi böyle söylüyorsunuz?
1: Çok nadir. Çok yani nadir, erişkinliğe evet. Doğru geniz eti tamamen küçülüyor, kayboluyor.
0: Anladım.
1: Yani şimdi şuraya geleceğim. Geniz eti peki neden kayboluyor? Çünkü görevini tamamlamış oluyor. Bademcikler de kaybolamıyor. Çünkü onlar bir organ gibi dizayn edilmiş olduğu için kaybolmuyorlar tamamen. Yoksa onlar da geniz eti gibi yapılmış olsalardı onlar da kaybolabilirdi. Ama geniz eti işini tamamen bitirdiği için kayboluyor. Fakat çok çok nadir olmak üzere erişkinlerde de geniz etine rastlıyoruz. Ama çocuklarda çok daha sık oluyor. Peki bu geniz etini hani biraz önce bu kadar övdük. Yani bir sürü görevi var vesaire yani, dedik.
0: Neden o zaman, kayboluyor?
1: Neden kayboluyor ya da kaybolmazsa biz niye alıyoruz?
0: Evet.
1: Çünkü bu güzel görevleri 2 yaşına kadar çok iyi götürüyorlar. 2 yaşına kadar önemliler. Bademcik, geniz eti. Zaten geniz eti büyümesi genelde hani 2 yaşından sonra çok daha ortaya çıkıyor. Baskın oluyor. Çok çok nadir 2 yaşın altında hani bizim böyle ameliyat gerektirecek kadar ciddi büyük geniz eti büyümesi olması. Hı hı. Ama 2 yaşından sonra daha böyle ortalığa çıkıyor. 2 yaşından sonra bütün mukozaya, yani ağzımızın içerisinden anüse kadar mukoza altı lenfoid doku dediğimiz malt olarak kısaltılan buradaki asker hücreleri bademciklerin görevini devralıyorlar. Hı hı. Daha sonra da işte onlar görev devri teslimde aşağı yukarı şöyle bir iki yıl daha sürüyor. Hani kabaca söyleyeyim 3 yaşından sonra ben canım istedi aldım. Herhangi bir bağışıklık sisteminde geçici de olsa bir düşme yaşanmıyor. Çünkü dediğim gibi evet. O görevi asıl olarak mukoza altı lenfoid dokuya devrettikleri için.
0: Evet, bu da çok önemli. Bu söylediğiniz de çok önemli. Çünkü insanlar hani aslında biz daha bahsedeceğiz sizinle. Bu çocuk gelişimiyle ilgili meydana getirdiği evet. durumları da konuşacağız sizinle, ama hani böyle bir ameliyat olunca ne kadar doysa insanlar böyle bir çekiniyor. Hani çocuğa yapılacak bir ameliyat çok ki doğru. Anne babalar çekiniyorlar. Hani
1: çok doğru.
0: Bu böyle bir durumda ne yaşarız, sonucunda ne olur gibi şeyler. Tabii biz işin cerrahisine daha geçmeden önce hı-hı. geniz etiyle konuşacağımız birçok şey var. Ama anladığımız kadarıyla şu çok önemli. Gelişme döneminde yani büyüdükten sonra geniz eti de yavaş yavaş görevini lenf bezlerini bırakıyor. Ondan sonra onlar hallediyor bu işte geniz etinin. O yüzden ne olursa olsun eğer geniz eti tespiti yapılmışsa bir çocukta mutlaka eğer gerekiyorsa cerrahisinin yapılması gerekir. Diyoruz,
1: doğru.
0: Değil mi? Anladığım kadarıyla. Şimdi geniz etinin belirtilerinden de ufak tefek bahsettik. Ne dedik? Birincisi ağızdan nefes alma çocuk için en önemli şeylerden birisi. Yani bir anne baba çocuğunun ağızdan nefes aldığını gördüğü zaman bu geniz eti olabilir diyebilir. Bunun yanında konuşma. Konuşurken ağızdan konuşma, burundan konuşma diyelim daha doğru olur. Burundan konuşma, bunda da tespit edilebilir. Bunlara erişkinlerimiz, anneler, babalar böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka bir hekime başvurmaları lazım. Gece yatarken bahsettiniz. Mutlaka eğer çok sıklanıyorsa gece yatarken sürekli olarak bir

0: etiket söz konusuysa o da problem. Daha ileri derecesi artık apne dediğimiz, yani nefes alamama durumu, 10'ar saniye durumlarda, 10'ar saniyelik sürelerde, evet, mutlaka ve mutlaka bir hekime başvurmaları lazım diyoruz. Bunlar olmazsa olmazlarımız, mutlaka bunlara dikkat etsin erişkinlerimiz diyoruz. Şimdi neden olduğu sorulardan da bahsettik ama geniz etinin cerrahiden önce herhangi bir tedavisi var mıdır hocam? Bunu konuşalım sizinle isterseniz.
1: Evet. İlk önce evet, geniz etinin mutlaka bir görüntülenmesi lazım. İki şekilde görüntüleme yolu var. Bir röntgen yan kafa grafisi çekiliyor ki ben açıkçası kendi pratiğimde çok tercih etmiyorum. Bir de bükülebilen endoskop dediğimiz flexible endoskopla burun içerisinden biraz, tabii çok konforlu olmasa da bunu yapmak ne yazık ki biraz böyle, bazen aileleri üzüyoruz, çocuğu ağlatıyoruz bunu yaparken, ama burun içerisinden girerek endoskopla hem kendimiz görüyoruz hem de aileye bunu gösteriyoruz. Hem fonksiyonel olarak da ne kadar kapattığını görebiliyorum ben direkt ön arka olarak. Bunu daha çok tercih ediyorum. Ha, burada çok ciddi bir tıkanıklık yapmıyorsa hemen ameliyat demiyoruz. İlaç tedavisiyle de biz bu geniz etlerini küçültebiliyoruz. Ne kullanıyoruz? Kortizonlu burun spreyleri kullanabiliyoruz.
0: Evet.
1: Kortizonlu burun spreylerinde uzunca bir süre kullanıyoruz. En az bir ay, bazen iki aya kadar uzatabiliyoruz bu burun spreylerini. Aileler bazen bu verilince, hocam bir bunu 5 günden fazla kullanmak zararlı diyebiliyor. Yani kortizonlu burun spreylerinin 5 günden fazla kullanımı zararlı değildir. Uzunca bir süre kullanımı gerekmektedir. Hatta böyle %50-70 arasında, büyük %50 civarında büyüme gösteren geniz etlerinde bu ilaç tedavisi gayet de faydalıdır. Ben kendi kızımda o şekilde tedavi ettim. Çok da faydasını gördük. Ama kendi yeğenlerim ne yazık ki ameliyat etmek durumunda kaldım. İlaç tedavisi olarak bu var. Ama daha büyük olarak gördüğümüzde, o zaman ben ameliyatı gönül rahatlığıyla aileye söylüyorum ki kendi gözleriyle de gördükleri zaman o etin ne kadar büyük yer kapladığını, burun ne kadar tıkanıklık yaptığını, onlar da genelde ikna oluyorlar.
0: Peki hocam, en çok rastladığınız geniz etlerinde bunlar çok önemli. Çocuklardaki komplikasyonları nelerdir? Ne tür zararlar verir? İsterseniz bunu konuşalım.
1: Tabii.
0: Bu da çok önemli çünkü yani aslında olmazsa olmazımız, işin can alıcı noktası burada başlıyor. Yani geniz eti büyümüş bir çocukta tespitini yaptıktan sonra çocukta ne tür durumlar oluyor ki, biz sizinle şöyle ufak bir sohbet ettik, hiç aklıma gelmeyen şeyler, hiç düşünmemiştim bile bunlara sebebiyet vereceğini. Evet. Bununla ilgili konuşalım, buyurun.
1: Hafiften ağrı doğru gideyim. Geniz eti östeki tüpü, yani orta kulakla geniz arasında yerleşen östeki tüpünün ağzını tıkayarak orta kulağın havalanmasını bozarak orta kulakta sıvı birikimi, sıvı birikimine bağlı olarak da işitme kayıplarına yol açabilir. Hatta bazen biz bu çocuklarda ilaç tedavisiyle o sıvıyı geçiremediğimiz zaman geniz etini alıp bir de kulakları tüp de takabiliyoruz ameliyat esnasında. Ki orta kulağın havalanması bizim için çok çok önemli. Geniz eti bunu tıkayarak orta kulağın havalanmasını bozup ilerleyen yaşlarda hani çok çok ciddi problemlere neden olabilir. Bir diğeri tabii ki büyüme gelişme gibi bozukluğu yapabilir. Bunu nasıl yapar? Dediğim gibi burundan nefes almak bizim için önemli. Burundan nefes alamayan bir çocuk derin uyku fazına geçmekte zorlanır. Derin uyku fazı bizim için neden önemli? Büyüme hormonunun %90'ı derin uykuda salgılanıyor. Derin uykuya geçemeyen bir çocukta da büyüme hormonunun düşüklüğü ve derin uyku fazının kısalması görülüyor. Büyüme hormonu tabii daha az salgılanırsa çocukta daha az büyüyecek. Hatta bazen şu oluyor, ben geniz eti ameliyatı yaptığım çocukları birkaç ay, bir iki ay sonra kontrole çağırıyorum. Bir ay sonra 5-6 parmak uzayan çocuğu gördüm, ben tanımamıştım hastamı. Yani
0: Herkül gibi geliyor hocam o zaman.
1: Ciddi anlamda birden böyle bir atılım gelişiyor. Atılım da gelişmeye başlıyorlar. Bir de tabii konuşma bozukluğu yapabilir. Konuşmanın gecikmesi olabilir çocuklarda. Çene şeklinde bozukluklara neden olabilir. Çünkü burundan nefes alamazsanız o çocuğun nefes almak için ağzını açması gerekir. Sürekli ağzı açık olduğunda çene açısı genişler. Çocuğun üst çenede öne doğru çıkmaya başlar. Bunu kitaplarda, bizim kitaplarda aptal yüzü, sil face olarak da isimlendirilen bir adenoid yüzü tanımlanır. Üst çene öne doğru çıkık, alt çene aşağıya doğru uzamış bir yüz görünümü neden olabilir. Çok uzun süre adenoidin tıkamış olması. Bir de çok daha kötü, daha uzun vadede gelişebilecek kalp ve akciğer yetmezliklerine bile neden olabilir. Biraz önce sizle konuştuğum örnekte buydu. Bir çocuk hastam vardı 3,5 yaşında. Birazcık da böyle kilolu bir çocuktu. Uzun süre boyunca hani burundan nefes almakta zorlanmış ve çocuk çok çok böyle hiperaktif bir çocuk, sürekli yerinde durmayan bir çocuk, ama son 6 ay içerisinde sürekli nefes darlığı gelişiyor, daha gittikçe kötüleşiyor, artık hani biraz koşunca yorulup tık nefes kalıp yere oturmak bile zorun hisseden çocuk. Ameliyat yaptı. Korpulmonali dediğimiz akciğerde sertleşme ve kalp yetmezliğine kadar gidecek bir sorun geliştiği için çocukta. Tabii anestezden atması biraz uzun sürdü. Biraz yoğun bakımda izlemek durumunda kaldık. Ama şu anda gayet iyi. Bunu da paylaşayım sizinle. Eski hiperaktivitesine geri dönmüş durumda. Çok mutlular. Şunu diyorum. Eğer geniz eti varsa, biraz önce konuştuğumuz problemlere neden oluyorsa, bunu lütfen hani aman buna bıçak değmesin ya da aman ameliyattan korkuyoruz deyip daha sonrasında onulmaz ya da çok ciddi sonuçlara neden olabilecek komplikasyonlara yol açmaması için ameliyat edilmesini ben öneriyorum geniz etinin. En böyle severek yaptığım ameliyatlardan biri de geniz eti. Gerçekten taş çatlasa 10 dakika sürüyor, 10-15 dakika içerisinde bitiyor. Ama ondan sonra o gece bile rahat uyuyor çocuk. Tamamen sessiz uyuyor. Rahatlıyor. Kendi yeğenimin bana söylediği şeyi hiç unutmam. Amca ben hiç nefes almamışım herhalde. Başım üşüyor nefes aldığımda diyordu.
0: Allah Allah, çok ilginç. Yani artık hiçbir şekilde demek ki burundan havalanma olmayınca, aniden hava girince o kafa tavanından onun öyle hissetmesi.
1: Kesinlikle.
0: Çok, yani insan soğuk su içince hani bir şey hisseder ya böyle kafa tavanında, demek ki öyle bir şey hissetti.
1: Aynen.
0: Yani bizim anlayabileceğimiz tarzda.
1: Aynen.
0: İsterseniz cerrahisinin şöyle bir hazırlığı var mı? Geniz eti cerrahisinin önceden yapılması gereken bir şey var mı? Bunu da konuşalım. Ondan sonra kısa bir ara veririz. Güzel parça arası. Ardından bademcikle ilgili konuşursak iyi olur. Zaten süremizi de ancak tamamlarız bu şekilde. Cerrahisinden önce çocuklara yapılması gereken bir şey var mı? Cerrahinin süresi, yani işte bir ameliyat süresi ne kadar sürebiliyor? Ortalama bir süresi vardı nihayetinde. Hani önemli bir şey yoksa, bir komplikasyon yoksa, normal şartlar için konuşuyoruz. Ardından iyileşme süreci nedir ve ne yapmak gerekir? İsterseniz bunu konuşalım. Buyurun.
1: Mutlaka iyi bir sorgulama yapmak lazım bir kere ilk önce. Hani çocuğun sürekli kanaması olur mu? Kan düşüklüğü ya da burnu çok sık kanar mı? Ya da bir yere vurduğunda çabuk morarır mı? Yani kanama diyetezi dediğimiz kan pıhtılaşma bozukluğu olan durumları, ailede böyle problemler var mı? İlk önce iyi bir hikaye almak lazım. Daha sonrasında da çocuktan ya da ilişkinden, nadiren de olsa ilişkinlerden de ameliyat yapıyoruz. Bir kan alıp işte kanama zamanı, sarılık ve hepatit, HIV markerlara bakıyoruz. Tam kan sayımı. Bu tam kan sayımında önemli olan işte hemoglobin, platelet dediğimiz kanı pıhtılaştırmaya yarayan küçük pulcuklar, onların sayısına bakıyoruz. Yine tabii beyaz küre sayımına özellikle bakıyoruz, enfeksiyon olup olmadığını. Zaten enfeksiyon varken ameliyat, yani hiçbir ameliyat yapılması doğru değil. Özellikle üst solunum yollarına ait ameliyatların yapılması hiç doğru değil. Bunlar da kan tetkiklerinde gerekirse akciğer grafisi isteniyor. Bu tetkiklerde herhangi bir problem yoksa, ki zaten bu süreci genelde anestezi uzmanlarımız yönetiyor. Bazen çocuk doktorlarımızın da görüşünü alıyoruz. Her şey uygunsa ameliyata karar verip ameliyata girişiyoruz. Genellikle

0: Yani bu çocuklar sonuçta 10-12 saatlik bir açlık gerekiyor. Sabah erkenden yapmaya çalışıyoruz. Çünkü uzun süre
1: Aç
0: açlığa
1: kalmasınlar diye,
0: dayanamadıkları için
1: evet.
0: sabah erkenden yapıp hatta aynı günde taburcu ediyoruz.
1: Aynı gün çok güzel.
0: Evet.
1: Yani bir ortalama herhalde bir yarım saat 40 dakika gibi bir şey sürüyor tahmin edersem. Süre vermek isterseniz yani bilmiyorum da.
0: Şu süre verebilirim. Benim ameliyatlarım genelde 10 ile 15 dakika arasında sürüyor sadece genizetin.
1: Evet.
0: Dediğim gibi çok hani basit bir süreç. Burada hani yani isterseniz aradan sonra da görüşebiliriz. Hani bir
1: Tabii.
0: tekrarla en çok soru bu. Hocam bunu yaptırıyoruz ama tekrarlıyormuş bu
1: Evet.
0: diye bir algı var.
1: Onu kısa bir parça arasından sonra isterseniz konuşalım. İyi de olur diyorum. Şimdi güzel bir parça dinleyelim değerli dinleyenlerimiz. Ardından operatör doktor Mesut Kaya Beyefendi ile söyleşimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Hocam.

0: Evet değerli dinleyenler, güzel bir parçayla programımıza devam ediyoruz. Sağlıcakla programındasınız. Operatör Doktor Mesut Kaya Beyefendi ile geniz eti ve bademcik konusunda konuşuyoruz. Öncesinde gerçekten geniz etiyle ilgili çok güzel bilgiler aldık. Özellikle çocuklarımızın gelişimiyle ilgili çok önemli olan geniz eti hakkında konuştuk. Bu ikinci bölümde de yine geniz etine çok az değineceğiz. Ardından da bademcikle ilgili şöyle size kısaca bir bilgi vermek istiyoruz hocam. Şimdi şu soruyu soracağım. Aslında çok önemli bir şey bu. Geniz eti tekrar oluşur mu? En önemli soru bence bu.
1: Geniz eti, hani biraz önce söylediğim gibi, buraya dökülmüş bir avuç kum gibi demiştim. Geride mutlaka bir miktar kum parçası bırakıyorsunuz. Geniz etinin tek

0: tekrarlama ihtimali iki nedenden dolayı olabilir. Var, tekrarlama ihtimali var. Ya çocuk çok alerjiktir, çok fazla çok atopiktir. Geride kalan az bile olsa bir o lenfoid dokulardan tekrar ya da çok sık enfeksiyona devam ediyordur. Tekrarlayabilir. Veya çuvaldızı kendimize batıralım. Eksik eksizyon, yani eksik ameliyat yapmışızdır. Ciddi anlamda orada bir geniz eti dokusu bırakmışızdır. O tekrardan büyüyerek yine tıkanıklığa neden olabilir. Burada da önemli şey, ameliyat bittiğinde mutlaka bir endoskop ya da ayna yardımıyla uygun yapıldı mı ameliyat, bir kontrol etmek mutlaka gerekli.
1: Hocam, normal bir geniz etinin boyutu ne kadardır? Kaç milimetredir veya kaç santimetredir diye sorayım.
0: Kabaca küçük geniz etleri, hani evet, tıkayıcı, tıkanıklık yapmayanları fındık kadar diyeyim. Anladım. Ama aldığımız geniz etleri genelde böyle ceviz kadar ya da yarım ceviz kadar büyükleri oluyor.
1: Yani boğazımızın girişinde böyle bir şey olması insanın hem yutkunmasında, evet, hem nefes almasında problem çıkartmaması mümkün değil. Aslında benim de yaşadığım, siz de yaşamışsınızdır mutlaka, çocukların dondurma yemesi geniz eti ameliyatından veya bademcik ameliyatından sonra, bunun bir zararı var mıdır?
0: Geniz eti ameliyatından sonra hani böyle bir şart koşmuyoruz ama bademcik ameliyatından sonra biz mutlaka soğuk yemeği şart koşuyoruz çocuklara. Bunun da nedeni şu: orayı çıkarttığımız doku, aslında bu ameliyatlar biraz brutal ameliyatlar, çıkartıyorsunuz ve orada cilt alt doku, yani yumuşak doku direkt açık bırakıyorsunuz. Kaslar açıkta, damarlar, sinirler, her şey açıkta kalıyor. Orası kabuklanarak ikincil olarak iyileşiyor. Bu iyileşme sürecinde de kanama ihtimalini azaltmak için orayı soğukla muamele etmek için de en kolay yol, çocukların da en sevdiği şey dondurma olduğu için, dondurmayı yediriyoruz belirli bir süre. Hatta dondurma vaadiyle genizli bademcik ameliyatı olan çok çocuk aslında.
1: Evet, ben de duymuştum. Çocuklar için dondurma büyük bir nimet, yani seviyorlar. Aslında büyüklerimiz de seviyor ama çocuklar için tabii ki dondurmanın tadı, lezzeti, o soğukluğu apayrı bir şey, evet, onlar için. Peki, geniz etinden bahsettik. Şimdi geçelim bademciğe isterseniz. Hem süremiz de az kaldı, daraldı. Aslında bademcik çok geniş bir konu ama böyle kısaca değinebileceğimiz bademciğin hem fizyolojisinden bahsedip ondan sonra tedavisi ve ardından cerrahisi ile ilgili bir konuşalım isterseniz.
0: Bademcik de boğazın her iki tarafında, dil kökünün her iki tarafında yer alan lenfoid doku. Bademcikler dediğim gibi başlı başına bir organ gibi dizayn edilmiş. O yüzden biz ölene kadar kaybolması mümkün değil. Çok küçük bile küçülse, çok küçük miktarlara kadar, boyutlara kadar küçülse bile sebat ediyor. Bademciğin de yine kronik enfeksiyona bağlı şişmesi olabiliyor veya yapısal olarak da şişebiliyor bademcikler. Hı hı. Bademcikler çift taraflı genelde şişiyor. Bademcikte şöyle bir sıkıntı var: eğer tek taraflı asimetrik bir büyüme varsa, o zaman şundan korkuyoruz: lenfoma gibi hastalıklar, lenfomanın bazı türleri direkt bademciği tutup, sonuçta bunlar da lenfoid organları olduğu için tek taraflı büyüme yapabiliyorlar. Ya da direkt ağız içerisi tümörleri ya da bademcik kaynaklı tümörler de tek taraflı büyüme yapabiliyorlar. O yüzden tek taraflı bademcik büyümesi bizi böyle bir korkutur. Ama çift taraflı bademcik büyümesi olduğu zaman da büyümenin derecesi önemli bizim için. Ne kadar büyük? Beslenme bozukluğu yapacak kadar büyük. Yine uyku apnesi, uykuda nefes almayı bozacak kadar büyükse yine ameliyat öneriyoruz. Yaş kaç olursa olsun. Çünkü bademcik almanın 3 kesin gerekçesi var. Biri uyku apnesi, diğeri malignite, yani kötü huylu bir tümör şüphesi. Bir diğeri de bademcik dokusunun arkasında apse gelişmesi, peritonsiller apse dediğimiz bir durumdan sonra o bademcikler mutlaka alınmalıdır.
1: Peki bunun da aynı uyku apnesi yaptığı derecesinden sonra mı cerrahi müdahale yapılır, yoksa bademciğin medikal tedavisine, yani ilaç tedavisiyle halledilebilecek bir durum mudur? Bunun derecesi nedir hocam? Nasıl anlamamız lazım, ne yapmamız lazım?

0: Emzikler eğer normalde büyük değilse bazen hastalıklarla da hani üst solunum enfeksiyonu oluyor, bademcik enfeksiyonu oluyor ve bu enfeksiyonlardan sonra viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan sonra o bademcikler büyüyebiliyor. O zaman tedavi sonrasında bu bademciklerin eski boyutuna gelme ihtimali tabii ki var. Ama o bademcikler sürekli büyük, böyle iki tane can eriği koymuşsunuz kadar büyük şeklinde sürekli bulunuyorsa bu basit fizik aslında. Yani belirli bir sizin alanınız var ve bu alandan hava geçişi yapmak zorunda. Bu alanın da neredeyse %70-80'ini iki tane doku tarafından tıkanıyorsa buradan Bernoulli prensibine göre hava geçmez. Hı hı. Ya da geçerken de çok aşırı hızlanarak uygun nefes alıp verme meydana gelmez. Yine basit fizik kuralları gereğince oradaki engeli ortadan kaldırıyoruz aslında. Bademcik ameliyatında yaptığımız şey bu. Bu tıkayıcı uyku apnesi için yaptığımız. Bir de bademciğine çok sık bademcik iltihabı geçiriyorum ben. Bunu almak mı lazım? Burada da ne kadar sık? Yani yılda 1-2 kere hocam ben oluyorum ama olduğumda da çok kötü oluyorum. O zaman çok almak yönünde değil benim tarafım. Çünkü hani bademcik ameliyatı böyle çok küçümsenir. Aman bademcik ameliyatı çok basit işte vesaire ama o bademcik dokusunun yaklaşık yarım santim altında şah damarımız var. Karotis dediğimiz evet, şah damarı var. O yüzden bademcik ameliyatı önemli bir ameliyat. İlk bütün ameliyatlar gibi iyi karar verilmesi gereken bir ameliyat. Bademcik ameliyatının dediğim gibi bu tür komplikasyonları da olabiliyor. Hani kanama vesaire gibi. Geniz etinden sonra kanama hayatımda bir kere gördüm gerçekten. Yani geniz etin ameliyatının komplikasyonu çok çok çok azdır. Yok denecek kadar azdır. Hala akşam oynamaya, koşmaya devam eder çocuk. Ama bademcik ameliyatından sonra oradaki doku tam iyileşene kadar ki bu da 2 hafta ile 3 hafta arasında değişir. Çocuklar daha çabuk iyileşir ama erişkinlerin tabii iyileşmesi birazcık daha uzun zaman alır. Bir de dediğim gibi ne kadar sık enfeksiyon? Yılda 5-6'nın üzerinde bademcik enfeksiyonu geçiriyorsa ve ardı yani 2 yılda bu şekilde geçirdiyse o zaman o bademcikleri ameliyatla vücuttan almak gerekli diyebiliriz.
1: Peki hocam, soğuk büyük bir etken midir bademcik için? Herkesin işte soğuk su içme oğlum, işte bademciğin şişer veya soğuk su içtim bademciğim şişti. Bu doğru bir tespit midir? Yoksa bunun başka sebepleri mi vardır?
0: Genelde bu bademcik, yani çok sık bademcik enfeksiyonu geçiren kişilerin bademciğin iç yapısında böyle pusuya yatmış mikroplar bekler. İşte halk arasında beta denilen meşhur beta multiplex streptokoklar veya başka viral veya bakteriler bademciğin iç tarafında pusuya yatmış durumda beklerler. Soğuk su, neden soğuk su? İşte biraz önce dediğimiz gibi çok sıcak, çok soğuk yiyip içmek o bölgede hasara meydana gelip onların pusudan çıkıp kendilerini göstermesine, enfeksiyon meydana getirmelerine neden olabilir. Bu da gerçekten de birazcık da zaten yapısal faktörler de çok önemli. Ben sürekli yaz kış soğuk yerim, soğuk içerim. Çok şükür öyle bir şeyim olmuyor ama kimisi sürekli ılık su içiyorum ben. Biraz soğuk olsun hemen hasta oluyorum diyor. Bu birazcık da bu kadar kişinin yapısına bağlı faktörler de var.
1: Yani her boğaz ağrısı aslında bademcik ağrısı mıdır?
0: Değildir. Çok güzel bir soru bu. Hemen antibiyotiği kullanmaya başlar. Biraz bir boğazım ağrıdı. Bu çok yanlış bir şey. Zaten üst solunum yolu enfeksiyonlarının bademcik enfeksiyonu bile olsa önemli çoğunluğu viral kaynaklı, yani virüslere bağlı olan enfeksiyonlar. Virüslere bağlı enfeksiyonların da tedavisi antibiyotik değildir. Destekleyici tedavilerdir. İşte lokal gargaralardır ya da ağız yıkama, hani tuzlu karbonatlı ağız bakım vesaire bu şekilde ya da lokal gargaralar ya da ateş varsa ateşin düşürülmesi, bol sıvı alınması ve istirahat gibi. Eğer bakteriyel enfeksiyon, bu viral enfeksiyonun üzerine gelişirse işte o zaman antibiyotik kullanılması gerekli ki burada akılcı antibiyotik kullanımı

0: girer. Reçetesiz antibiyotik artık verilmiyor herkesin malum.
1: Evet.
0: Ben bunu çok destekliyorum.
1: Evet.
0: Bu kararın çok yanındayım. Ne yazık ki bunun sonucu bütün bizi, sadece bizi değil, bütün dünyayı, bizim çocuklarımızı, torunlarımızı ilgilendirecek bir konu antibiyotik direnci. Yani sürekli antibiyotikleri bu şekilde peynir ekmek gibi tüketirsek ileride bu antibiyotikleri kafasına takmayan bir mikrop nesli bütün insanlığın bile sonunu getirebilir.
1: Peki hani bademciye ait böyle biliyorsun son zamanlarda çok fazla var. İşte aktarlarda kullanılan çeşitli bitkisel tedaviler söz konusu. Ya bununla ilgili nihayetinde bu alternatif tıp denilmeye başladı buna. Hani sizin de duyduğunuz veya tavsiye ettiğiniz bir şey var mı? Dikkat edilmesi gereken, yapılması gereken?
0: Ben o konuyu da severek takip ediyorum. Açıkçası destekliyorum da bazı kısmını. Mesela hani son yıllarda çok moda mı diyeyim artık, trend olan bir madde var, propolis.
1: Evet.
0: Ben propolisi çok seviyorum. Çünkü propolisle ilgili çok yayın var. Bunların da çoğu Türkiye'den. Bizim de var bununla ilgili çalışmalarımız. Ve propolis gerçekten çok şeye faydası var. Ama ne zaman kullanmaya başlayayım ben bunu? Hani işten geçtikten sonra kullanmak değil de daha böyle hasta hissettiğim başlayınca hemen kullanmaya başlanırsa antioksidan tedaviler, işte bol bol vitamin meyveler, özellikle kırmızı meyveler, gerçi mevsimine göre ne yenirse yensin önemli, bol sıvı alınması, birazcık da dediğim istirahat kötüye gideceğini zannetmem diyeyim, ama olursa da o zaman tedavisini antibiyotikle bir hekim tavsiyesiyle mutlaka başlanmalı, ama hekim görmeden antibiyotiği hemen başlamamak gerekli diye düşünüyorum.
1: Evet, siz tabii bu ameliyatları yapıyorsunuz. Bunun için kendinize ait bir kliniğiniz mi var, yoksa özel hastanelerde çalışıyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz bunun için?
0: Benim kendi muayenehanem var şu anda. Muayenehane hekimliği yapıyorum. Muayenehane hekimliği yaptığınızda da anlaşmalı olduğunuz özel hastanelerde, ki güvendiğimiz özel hastanelerde bu ameliyatı yapıyoruz. Ben bütün hani kulak ve boğaz hastalıkları, hani deniz eti, bademcik gibi, özellikle hani özel ilgi alanım burun cerrahisi, estetik burun
1: Evet.
0: cerrahisi ile birlikte fonksiyonel burun cerrahisi, önceki
1: Konuşmuştuk
0: programda
1: sizinle.
0: da
1: Evet,
0: konuşmuştuk.
1: duydum.
0: Ama hani deniz eti, geniz eti problemi olan bir çocuk kapıdan içeriye girdiğinde bu beni biraz etkiliyor. Böyle kendi kızım da olduğu için biraz fazla
1: Evet.
0: empati yapıyorum. Hani onun için o çektiği
1: Acıyı,
0: stres,
1: sıkıntıyı, evet.
0: nefes alma güçlüğü beni biraz böyle geriyor açıkçası. Ben çok bilirim, bu çocuğu ben ameliyat etmesem bile mutlaka ameliyat yaptırın lütfen diye yalvardığımı bilirim ailelerin. Ki geniz eti, ha bademcik ameliyatı, evet, geniz eti ameliyatına göre süreç, iyileşme süreci, ameliyat süresi
1: Biraz uzun.
0: vesaire birazcık daha uzun, daha zahmetli bir şey. Evet, onda ben de alınmaması gerekiyorsa almam. Ya da aile hani şunu da bir alalım, kesinlikle öyle bir şey, ama geniz eti ameliyatı sonrasında da getirirse, hani cost effective derler ya
1: Evet.
0: İngilizcesi, fiyat performansı olarak da
1: Evet.
0: Türkçe'ye çevrilir, fiyat performansı olarak KBB'nin bence bir numaralı ameliyatı diyebilirim.
1: Evet hocam, ya gerçekten biz de çok bilgilendik. Hem bademcik konusunda hem geniz eti konusunda, ki çocuklarımızda olan büyük bir problem olduğu için insan dediğiniz gibi empatiyle çok üzülüyor zaten. Nefes alamamaları size büyük bir
0: Evet.
1: acı veriyor. Ben her zaman son sözü konuğuma veriyorum. Son olarak söylemek istediğiniz nedir? Buyurun dinleyelim, ardından programımızı sonlandıralım.
0: Ben tekrar çok teşekkür ediyorum
1: Biz
0: Türkiye'nin
1: teşekkür ederiz.
0: Sesi Radyosu'na, sizin nezdinizde ve bütün çalışanları,
1: Biz
0: beni
1: teşekkür
0: tekrar buraya
1: ederiz.
0: konuk ettiğiniz için, konuşma fırsatı verdiğiniz için. Ben bütün halkımıza, bütün insanlığa sağlıklı bir hayat dilerim. Allah kimseye dermansız dert vermesin
1: Amin.
0: diyerek de kapatayım.
1: Peki. Peki. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İnşallah başka bir programda sizlerle birlikte oluruz. Değerli dinleyenler, Türkçenin Sesi Radyosu'nda bu hafta operatör doktor Mesut Kaya Beyefendi'yi konuk ettik. Geniz eti ve bademcik konusunda konuştuk. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Türkçenin Sesi.
2: Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi daha çok onu kaybedince anlarız.
3: Değerli 97.8 MHz YurtFM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam uluslararası Türk okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan uluslararası Türk okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun uluslararası Türk okuluna dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Yancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye Uluslararası İnsancıl Hukuka Yönelik Siyasi Taahhüdün Yenilenmesi Küresel Girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya. Avrupa 15 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde Türkiye 5 madalya kazandı. Hikmet Emre İnan ve Kerem Uzun altın madalya kazanırken Muhammed Ali Özen, Hamza Özden ve Orhan Eymen Taşçı bronz madalya elde etti. Milli sporcular şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Esra Kiraz Avrupa şampiyonu. Milli sporcu Esra Kiraz, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen bilek güreşi Avrupa şampiyonasında rakiplerini teker teker saniyeler içinde yere sererek Avrupa şampiyonu oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam uluslararası Türk okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan uluslararası Türk okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun uluslararası Türk okuluna dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Suriye küresel insancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mirjana Sporjalić'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezde 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.
1: Hakikaten insan yaşlanınca geçmişte kalan eski yılları hatıralara dönüşür. Ben de hatıralardan birisini dile getirmek istedim. O da bu ölüp kuşlarının bizim köyden, bizim ellerden göçüp de bir daha dönmemeleri gerçekten beni üzmüştü. Ben de onun üzerine şiire söyledim. Sultan Süleyman'la kelam eyledin, Sebe'de Belkıs'a selam söyledin. Sebe yollarını nasıl öğrendin, Rabbimin kudretin bil hüdhüd kuşu. Konduğun bağlarda yeşil yaş sarı, türlü çiçeklerden bal alır arı. Bülbülün her daim güledir zarı, zar edilen çiçek gül hüdhüd kuşu. Biz ibibik derdik ey hüdhüd sana, benzeri ses verdin yanlık yayana. Yayıldıktan sonra yağa ayrana, sen de tatlı dilin sür hüdhüd kuşu. Çoktanın aramızdan hüdhüd kuşları, katarlandı kervan oldu göçleri. Kanat ortasında bayaz rişleri, mor sürmeli gözler, ibik başları. Yaylamızdan göçtü hüdhüd kuşları. Ben hayranım hüdhüdlerin sesine, uçar geri konar biraz yakına. İşte böyle gitti hüdhüd kuşları. Siz bizim ellerden göç eyleyince, yaktınız yüreğim bak ince ince. Sizin ardınızdan süyükte serçe, gül dalında karga öttü hüdhüdler. Burada söz bitti, bura bağladım. Hüdhüdler göç etti, ben de ağladım. Hüdhüdler göç etti, ben de ağladım.

Oğuzum, Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem, can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? 7 koldan 24 boydan gelmişem Orta Asya'dan. Yayından fırlayan bok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşağı getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin?

kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışam. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ha sevgimden. Korkmamışam hiç. Ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine. Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekili. Bir adım geçirmemişem gavuru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam. Güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları. Emal, manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam, kavim kardeş. Nerede sen? Lord planları tayin etmiş kaderimi. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarılmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin örgücüne tepe taklak asılmışam. Türkmenem demişem, Türkçe söylemişem. Eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem. Gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem. İplere gerilmişem. Eşitlik yeğlemişem. Zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişem. El insaf vicdan dilemişem. Zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salasını.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

feda etmem ben bu aşkı. Gözüm yok ki senden başka.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Yıldız Tilbe'nin seslendirdiği Delikanlım şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebeleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

Şam Uluslararası Türk Okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Sancıl Hukuk girişimine katıldı. Suriye, uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mirjana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk savunma sanayinin başarıları, tank ve yeni nesil araçlar. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı. BMC Altuğ 8x8'in ilk örtü açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla İDEF 2021'de 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yaptı. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı modelinde 35 mm çift beslemeli otomatik top bulunmaktadır. Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcı modelinde

Elinde ise 12,7 mm uçak savar ile 7,62 mm eşeksenli makineli tüfek bulunmaktadır. BMC Altu 711 beygir güç üreten Caterpillar C13 sıralı 6 silindir turbo şarjlı dizel motor ve 6 ileri Allison 4000 otomatik şanzımana sahiptir. Aracın azami hızı 107-110 km arasındadır. Menzili ise 800 km'dir. Araç şoför, nişancı ve komutan olmak üzere 3 mürettebat ve 9 personel taşıyabilmektedir ve yaklaşık 8 tona kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Altu yüksek seviyede artırılabilir modüler balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumaya sahip zırha ve 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğine sahiptir.

97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 58 72. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berry'i kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berry ile Şam'da görüştü. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak konuların değerlendirildiği bildirildi. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Suriye ile Birleşmiş Milletler arasında işbirliği ve istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile Şam'da görüştü. Görüşmede Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliği, ülkenin toparlanma süreci ve destek çalışmaları ele alındı. Taraflar, Suriye'de istikrarın sağlanması ile ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Albay Başkan Yardımcısı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vassal El-Uveyt ile Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı İbrahim Mahlan'ın yakalandığını açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ismin güvenlik güçlerinin gözetiminde olduğu bildirildi.

Milletler Daimi Temsilcisi Olabi, İsrail'i Suriye'deki istikrarı baltalamakla suçladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İsrail'i Suriye'deki istikrarı ve toparlanma sürecini baltalamakla suçladı. Olabi, İsrail'in saldırılarının sivilleri ve geçim kaynaklarını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun ve 1974 anlaşmasının ihlal edildiğini söyledi. Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine odaklandığını ifade eden Olabi, uluslararası topluma da ülkesine destek çağrısında bulundu.

Sınır ihlallerini sürdüren İsrail ordusu Suriye'de Kuneitra kırsalında baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında iki ayrı noktaya baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre İsrail'e ait askeri araçlar Sayda Elhanut köyüne ilerlerken 3 tankın da El Maallaka köyü yakınlarındaki Dirayat Birliği bölgesine girdiği bildirildi. Şam yönetimi ise söz konusu operasyonların 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlal olduğunu açıkladı.

Kerkük valisi Ağa Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Selimov'u kabul etti. Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Selimov'u Kerkük valiliğinde kabul etti. Görüşmede Irak ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında işbirliği ele alındı. Kerkük'ün tarihi ve kültürel mirasının geliştirilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Ağa, sanayi, tarım ve ticaret sektörlerinin canlandırılmasına önem verdiklerini belirterek tarihi mekanların yeniden ihyasının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra ilk Kerkük İstanbul uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Seferlerin haftada 4 gün yapılacağı açıklandı. Irak, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Yaz sezonuyla birlikte sefer sayılarının artırılması planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

yatırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu iradeyle devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

yaşanan patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Bakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'ya katkıları ile terörle mücadele ve 360 derece güvenlik yaklaşımı konusundaki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası insani hukuk ihlallerine karşı duruşunu yineledi. Yıldız ayrıca Suriye'de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak bölgede kalıcı çözüm ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Suriye ordusu ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes 2026 kapsamında düzenlenen tatbikata Suriye ordusu yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez ülke dışında katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta Suriye ordusu küçük bir birlikte yer alırken yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla asker ve askeri personel de katılım sağladı. Tatbikatın ülkeler arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Uzmanlar Suriye'nin tatbikata katılımını Türkiye Cumhuriyeti ile artan güvenlik ve askeri temasların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kalkınma ve İşbirliği Görüşmesi. Suriye ile Ürdünlü yetkililer Amman'da düzenlenen toplantıda kalkınma ve işbirliği konularını görüştü. Görüşmede kalkınma planları, uluslararası fonların yönetimi, bağışçılarla koordinasyon ve sürdürülebilirlik.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam uluslararası Türk okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan uluslararası Türk okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun uluslararası Türk okuluna dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Suriye küresel insancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye, uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: yanar gizli gizli.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Gezgin ile Bezgin.

0: Her şarkının sözü var sende galiba Bezgin.
1: Ankara'da yaşayınca içinde Ankara geçen şarkıyı, türküyü kulaktan dolma biliyor insan.
0: Evet, törenlerde, etkinliklerde çalıp söylenir bu şarkılar, türküler. Değerli dinleyenler, girizgahımızdan da anlaşılacağı üzere bugün yaşadığımız şehri, Ankara'yı tanıtalım istedik sizlere.
1: Şu an bulunduğumuz yer Ankara'nın önemli simgelerinden biri haline gelmiş olan Ankara Kalesi.
0: Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte milattan önce 2. yüzyıl başlarında Galatların Ankara'ya yerleşmeleri sırasında kalenin var olduğu bilinmektedir. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde birçok kez onarımdan geçmiştir. Ankara Kalesi dışarıdan göründüğünden daha büyüktür. Her yıl çeşitli festivallere de ev sahipliği yapıyor.
1: Evet, kalenin içi de büyük aslında. Burada çok güzel dükkanlar var. Genelde antika eşyalar satılıyor ama tarihi lokantaları da unutmamak gerekir.
0: Kesinlikle haklısın. Ankara tavadan ve dönerden bahsedeceğiz ama ben öncelikle dinleyicilerimizin kafasında kale canlanması için biraz kale ile ilgili ölçü vermek istiyorum.
1: Elbette.
0: Kalenin yerden yüksekliği 110 metredir. Tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan surlardan oluşur. Surların 20'ye yakın kulesi vardır. Surlar eski Ankara şehrini çevirir.
1: Ankara Kalesi'ne geldiyseniz sırtınızı şehre verip çok güzel bir şehir manzarası eşliğinde öz çekim gerçekleştirebilirsiniz.
0: Burada esnaflarla sohbet edebilir, tarihi dokunun içinde geçmişi hayal edebilirsiniz.
1: Ankara hamamlarıyla da ünlüymüş geçmişte. Kısmen de bu ün devam ediyor diyebiliriz. Tarihi dokusunu geçmişten günümüze taşıyan Karacabey ve eski hamam bunlardan bazıları.
0: Öğlen yemeğinde Ankara tava, üstüne hamam önünde Türk kahvesi, akşamda hamam sefası. Oh, mis be!
1: Ne oldu? Karnın mı acıktı yoksa Gezgin?
0: Senin şu ana kadar neden böyle bir cümle kurmadığını merak ettim. Tepkini almak istedim.
1: Eğer yemek yemeden gelseydim, şuradaki dükkanda Ankara döneri yiyelim derdim. Ama şimdi izin verirsen Ankara'daki Roma kalıntılarından bahsetmek istiyorum.
0: Vay be Bezgin, şaşırtıyorsun insanı. Buyur, müsaade senin.
1: Ankara Roma Hamamı, Ulus Meydanı'ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı'na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde yer almaktadır. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Karakalla tarafından yaptırılmıştır. Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan bu platformun bir höyük olduğu, en üstte Roma çağı, onun altında Frigler dönemine ait kalıntıların olduğu tespit edilmiştir.
0: Höyük altında kalan taş kalıntılar çok iyi bir şekilde korunduğundan yapının planı anlaşılabilecek durumdadır. Buna göre yapının bir taşra kenti hamamından çok imparatorluk standartlarına göre yapıldığı anlaşılmaktadır. Hamam 80'e 130 metre boyutunda taş ve tuğladan yapılmıştır.
1: Ayrıca hamamda dört köşeli ve yuvarlak biçimli birçok yazılı sütun bulunmaktadır.
0: Boşuna hamam çekmemiş canım. Burası tam bir hamamlar şehri. Kızılcamam da cabası.
1: Haklısın ama bu şehir sadece eski hamamlarıyla sınırlı değil elbette. Eski çağlardan günümüze kalmış birçok yapı var. Bunlardan birisi Hacı Bayram Veli Camii.
0: Evet, haklısın. Ama camiyi anlatmadan önce cami ismini veren o muhterem kişiyi dinleyicilerimize tanıtalım mı? Ha? Ne dersin?
1: İyi dedin Gezgin. Hacı Bayram-ı Veli 1352 ile 1429 yıllar arasında, yani 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da yaşamış bir mutasavvuf ve şairdir. Din ve fen ilimleri alimidir. 1412 yılında hocası Şeyh Hamidettin-i Veli Aksaray'da vefat edince Ankara'ya dönüp irşat faaliyetlerine başlamış Hacı Bayram Veli. Bu tarih Bayramiye tarikatının kuruluşu kabul edilir. Talebe yetiştirmekle meşgul olmuştur. Sohbetleriyle hasta kalplere şifa dağıtmış, talebelerini daha çok sanata ve ziraate sevk etmiştir. Kendisi de geçimini ziraatle sağlarmış. Açtığı ilim ve irfan ocağına devrinin meşhur alimleri, hak aşıkları akın etmiş. Büyük şair Eşrefoğlu Rumi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin bunlardan sadece ikisi.
0: Çok güzel anlattın.
1: Sağ ol. Hadi sen de camiyi biraz anlat dinleyicilerimize.
0: Tabii olur. Hacı Bayram Veli Camii yüzyıllar içinde bazı eklemeler yapılarak bugünkü halini almıştır. İlk yapımı 1427 yılına rastlar. Mimarı Mehmet Bey'dir. Günümüzdeki mimari yapısı 17 ve 18. yüzyıl camilerinin karakterlerini taşımaktadır. Uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahip yapı, taş kaideli, tuğla duvarlı ve kiremit çatılıdır. Cami adını bahçesindeki Hacı Bayram Veli Türbesi'nden alır.
1: İç süslemelerinden de bahsetmeyi unutma Gezgin.
0: Haklısın. Cami ahşap ve ahşap üzerine kalem işi süslemeleri, çini süslemeleri bakımından da oldukça zengin bir yapıdır. Cami içindeki ahşaplar üzerinde Nakkaş Mustafa'ya ait boyama nakışlar vardır.
1: Şunu da ekleyelim değerli dinleyenler. Caminin güneydoğu duvarında iki şerefeli bir minare bulunur. Bu minare taş kaideli ve silindirik tuğla gövdelidir. Cami 1714 yılında Hacı Bayram Veli'nin torunlarından Mehmet Baba tarafından tamir edilmiştir. 1940'ta restore edilmiş ancak son halini geçtiğimiz senelerde yapılan çalışmalarla almıştır.
0: Ne güzel anlatıyoruz ya, değil mi Bezgin?
1: Tabii dersimize çalışıyoruz.
0: O zaman şimdi de Hacı Bayram Veli Camii'nin bitişindeki Augustus Tapınağı'nı anlatalım da eksik kalmasın. Milattan önce 25 yılından sonra Frigya tanrısı Men adına yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. Bugün kalıntıları bulunan tapınaksa son Galat hükümdarı Amintos'un oğlu Kral Pinamenes tarafından Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır. Bizanslar zamanında çeşitli eklemeler yapılıp pencereler açılarak kilise haline getirtilmiştir bu yapı.
1: Etrafı dört sütunla kuşatılmış dört duvar halindedir. Yalnız iki yan duvarı ile kenarları işlemeli olan kapı kısmı eski haliyle ayakta durmaktadır. Aslı Roma tapınağında bulunan ve Augustus'un başardığı işleri gösteren Latince ve Yunanca dilleriyle yazılmış vasiyetnamesi bu tapınağın türbeye bitişik duvarında yer almaktadır.
0: Hadi oraya doğru yürüyelim. Ne dersin? Hem orada küçük bir lokanta var. Ankara tava yeriz.
1: Belli ki bugün benden önce acıkmışsın sen.
0: Evet galiba. Sonra da Anıtkabir'e gideriz.
1: Tamam gideriz ama hazır kale yakınlarındayken diğer yerleri de gezelim. Çengelhan'ı bir gezelim. Antikacılar var orada. Çengel, antikacılar. Hem Anadolu Medeniyetleri Müzesi hemen aşağıda. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne geçip Ankara'da, Anadolu'da hangi medeniyetler yaşamış bir inceleyelim. Sonra Ankara tavayı dediğin lokantada yeriz.
0: Tamam. Sonra da Anıtkabir'e gideriz.
1: Olur. Bence güzel bir akış oldu.
0: Akşamki hamam sefasını unutma.
1: Unutur muyum hiç?
0: Bu haftalık da bu kadar diyelim o zaman.
1: Haftaya başka bir ilimizde buluşmak üzere değerli dinleyenler. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Gezgin ile Bezgin.
0: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam Uluslararası Türk Okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Kandil hukuk girişimine katıldı. Suriye, uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle

enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
1: Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine güzel bir sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Yine sizlerle ilgili, insanların sağlığıyla ilgili önemli ipuçlarıyla sizi ilgilendiren konularla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mesut Kaya beyefendiyi özel ilgi göz kulak burun boğaz ve fizik tedavi hastanesinden konuk ettik. Operatör doktor Mesut Kaya beyefendiyle geniz eti ve bademcik konusunda konuşacağız. Çok değerli hocam, hoş geldiniz Mesut hocam.
2: Hoş bulduk Bilal Bey.
1: İnşallah herkesin faydalanacağı keyifli bir sohbet olur. Şimdi hocam bütün organlarımız birbirinden değerli ve önemli. Ama şöyle kısaca, geniz eti bir lenf bezimizdir. Evet. Normalde vücudumuzda bulunmakta, iyi bir savunma sistemidir. Evet.

0: burundan aldığımız hava sonrasında bakteriler vesaireler bunları tutup absorbe ederek vücudumuza havayı intikal ettiriyor. O yüzden geniz eti aslında herkesin bildiği tamam bir organ ama şunu da biliniyor halk arasında, ben duydum. Yani sonradan oluşan, orada o büyüyen bir et olarak tabir ediliyor. Geniz eti aslında bir lenf bezi organımız. Vücudumuzun da kullandığı, aktif olarak kullandığı bir organ. Peki geniz eti büyümesinin belirtileri nelerdir hocam? Bunları konuşalım isterseniz.
1: Evet.
0: Önemli olan, çok önemli bir konu. Ayırt edici olması bakımından.
1: Geniz eti büyümesinin belirtileri direkt burun tıkanıklığı yapar. Çocuklarda bu burun tıkanıklığı aşama aşama olur. Aşırı derecede tıkandığında çocuk hiç burundan nefes alamaz. Yani gündüz de nefes alamaz, gece de nefes alamaz. Ama ilk başta genelde böyle %50'nin üzerinde ya da %70 civarında, %70-75 civarında tıkandığı zaman çocuk gündüz ara ara burun tıkanıklığı yaşar ama gece ağzı açık uyur. Hı hı. Horlama şart değil ama horlama genelde olur bu çocuklarda. Horlamada kimisi erişkin gibi horluyor bu çocuk diye getirir. Kimisi de çok horlamıyor, basit bir hırıltı var diye getirir. Kimisi de ağzı açık uyuyor ama horlamıyor. Yani horlama şart değil ama burnu tıkalı olur. Ağzından nefes alır. Sürekli burundan nefes almak bizim fıtratımız. Fizyolojik olanı burundan nefes almak. Burun nefes alma organımız. Ağızdan nefes almak bir hastalıktır. Ve çocuklar da gece çok terlerler. Burundan nefes alamadıkları, ağızdan nefes aldıkları için ve nefes almak için uğraşırlar. Yatakta sürekli dönerler. Sürekli bir huzursuz uyurlar. Sürekli fıldır fıldır dönerler yatağın içerisinde. Huzurlu bir uykuları olmaz bu çocukların. Geniz eti büyüdükçe artık gündüz de tıkanmaya başlarlar. Gündüz de burunları sürekli tıkalı olur. Hep ağızda bu şekilde burun tıkalı.
0: Evet.
1: Manka dediğimiz böyle hım hım konuşma olur. Daha sonra daha da büyüyüp tam tıkandığında da gece uykuda nefes kesilmeleri meydana gelebilir. Buna uyku apnesi diyoruz. O apne de gece uykuda nefesin 10 saniyeden daha fazla kesilmesine uyku apnesi deniliyor.
0: Peki hocam, biraz önce bahsettiğiniz üzere işte burundan nefes alamadığını söylediniz o tarz hastaların. Yani ben ağzımı kapattım diyelim. Hı hı. İşte burundan nefes almaya başladım. Bunun belli bir süresi mi var, yoksa direkt burundan nefes alamayıp tıkandığını ve bunun üzerine ha ben alamıyorum burnumdan nefes, yani 10 saniye atıyorum 10 saniye almaya çalıştım ve alamadım burnumdan. Bu geniz etine bir belirti midir yani?
1: Erişkinlerde değil. Hani erişkinlerde burun deviasyonu, septum deviasyonu dediğimiz gibi ya da konka hipertrofisi dediğimiz bir sürü daha patolojilerde girebiliyor burun içi daha sık olarak, ama çocuklarda eğer ağzını kapatamıyorsa o çocuk burnu tıkalıdır.
0: Anladım.
1: Bu tabii hani nezle gribe bağlı da olabilir. Daha önceden bu çocuk gayet güzel nefes alıyordu ama son işte grip oldu, tıkandı. Tamam, ona bakarız ama bu çocuk birkaç aydan beri bu şekilde, son zamanlarda da şikayeti daha da fazla arttıysa, o zaman bu bizi çoğunlukla geniz etine götürür.
0: Peki hocam, bir şey söyleyeceğim. Erişkinlerde geniz eti olmaz mı diyebiliriz bunun için? Yoksa hani zamanında müdahale edilmemiş, geniz eti olan bir insan erişkin olana kadar çok büyük bir rahatsızlık duyacağından müdahale edilmesi gerektiği düşünüldüğünden mi böyle söylüyorsunuz?
1: Çok nadir. Çok yani nadir, erişkinliğe evet. Doğru geniz eti tamamen küçülüyor, kayboluyor.
0: Anladım.
1: Yani şimdi şuraya geleceğim. Geniz eti peki neden kayboluyor? Çünkü görevini tamamlamış oluyor. Bademcikler de kaybolamıyor. Çünkü onlar bir organ gibi dizayn edilmiş olduğu için kaybolmuyorlar tamamen. Yoksa onlar da geniz eti gibi yapılmış olsalardı onlar da kaybolabilirdi. Ama geniz eti işini tamamen bitirdiği için kayboluyor. Fakat çok çok nadir olmak üzere erişkinlerde de geniz etine rastlıyoruz. Ama çocuklarda çok daha sık oluyor. Peki bu geniz etini, hani biraz önce bu kadar övdük. Yani bir sürü görevi var vesaire yani, dedik.
0: Neden o zaman, kayboluyor?
1: Neden kayboluyor ya da kaybolmazsa biz niye alıyoruz?
0: Evet.
1: Çünkü bu güzel görevleri 2 yaşına kadar çok iyi götürüyorlar. 2 yaşına kadar önemliler. Bademcik geniz eti. Zaten geniz eti büyümesi genelde hani 2 yaşından sonra çok daha ortaya çıkıyor. Baskın oluyor. Çok çok nadir 2 yaşın altında hani bizim böyle ameliyat gerektirecek kadar ciddi büyük geniz eti büyümesi olması. Hı hı.

0: buradaki asker ocakları bademciklerin görevine devralıyorlar.
1: Hı hı.
0: Daha sonra da işte onlar görev devri teslimde aşağı yukarı şöyle bir iki yıl daha sürüyor. Hani kabaca söyleyeyim, 3 yaşından sonra ben canım istedi aldım. Herhangi bir bağışıklık sisteminde geçici de olsa bir düşme yaşanmıyor. Çünkü dediğim gibi evet. O görevi asıl olarak mukozaltı lenfoid dokuya devrettikleri için.
1: Evet, bu da çok önemli. Bu söylediğiniz de çok önemli. Çünkü insanlar hani aslında biz daha bahsedeceğiz sizinle. Bu çocuk gelişimiyle ilgili meydana getirdiği evet. durumları da konuşacağız sizinle ama hani böyle bir ameliyat olunca ne kadar doysa insanlar böyle bir çekiniyor. Hani çocuğa yapılacak bir ameliyat çok ki doğru. Anne babalar çekiniyorlar. Hani bu böyle bir durumda ne yaşarız, sonucunda ne olur gibi şeyler. Tabii biz işin cerrahisine daha geçmeden önce geniz etiyle konuşacağımız birçok şey var. Ama anladığımız kadarıyla şu çok önemli. Gelişme döneminde yani büyüdükten sonra geniz eti de yavaş yavaş görevini, lenf bezlerini bırakıyor. Ondan sonra onlar hallediyor bu işte geniz etinin. O yüzden ne olursa olsun eğer geniz eti tespiti yapılmışsa bir çocukta mutlaka ve mutlaka eğer gerekiyorsa cerrahisinin yapılması gerekir. Diyoruz değil mi? Anladığım kadarıyla. Şimdi geniz etinin belirtilerinden de ufak tefek bahsettik. Ne dedik? Birincisi ağızdan nefes alma çocuk için en önemli şeylerden birisi. Yani bir anne baba çocuğunun ağızdan nefes aldığını gördüğü zaman bu geniz eti olabilir diyebilir. Bunun yanında konuşma. Konuşurken ağızdan konuşma, burundan konuşma diyelim daha doğru olur. Burundan konuşma bunda da tespit edilebilir. Bunlara erişkinlerimiz, anne ve babalar böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka bir hekime başvurmaları lazım. Gece yatarken bahsettiniz. Mutlaka eğer çok sıtlanıyorsa gece yatarken sürekli olarak bir hareket söz konusuysa o da problem. Daha ileri derecesi artık apne dediğimiz yani nefes alamama durumu 10'ar saniye durumlarda, 10'ar saniyelik sürelerde evet. mutlaka ve mutlaka bir hekime başvurmaları lazım diyoruz. Bunlar olmazsa olmaz. Ağızlarımız mutlaka bunlara dikkat etsin erişkinlerimiz diyoruz. Şimdi neden olduğu sorulardan da bahsettik ama geniz etinin cerrahiden önce herhangi bir tedavisi var mıdır hocam? Bunu konuşalım sizinle isterseniz.
0: Evet. İlk önce evet, geniz etinin mutlaka bir görüntülenmesi lazım. İki şekilde görüntüleme yolu var. Bir röntgen yan kafa grafisi çekiliyor ki ben açıkçası kendi pratiğimde çok tercih etmiyorum. Bir de bükülebilen endoskop dediğimiz flexible endoskopla burun içerisinden biraz tabii çok konforlu olmasa da bunu yapmak ne yazık ki biraz böyle bazen aileleri üzüyoruz, çocuğu ağlatıyoruz bunu yaparken ama burun içerisinden girerek endoskopla hem kendimiz görüyoruz hem de aileye bunu gösteriyoruz. Hem fonksiyonel olarak da ne kadar kapattığını görebiliyorum ben direkt ön arka olarak. Bunu daha çok tercih ediyorum. Ha, burada çok ciddi bir tıkanıklık yapmıyorsa hemen ameliyat demiyoruz. İlaç tedavisiyle de biz bu geniz etlerini küçültebiliyoruz. Ne kullanıyoruz? Kortizonlu burun spreyleri kullanabiliyoruz.
1: Evet.
0: Kortizonlu burun spreylerinde uzunca bir süre kullanıyoruz. En az bir ay, bazen iki aya kadar uzatabiliyoruz bu burun spreylerini. Aileler bazen bu verilince hocam bir bunu 5 günden fazla kullanmak zararlı diyebiliyor. Yani kortizonlu burun spreylerinin 5 günden fazla kullanımı zararlı değildir. Uzunca bir süre kullanımı gerekmektedir. Hatta böyle %50-70 arasında büyük %50 civarında büyüme gösteren geniz etlerinde bu ilaç tedavisi gayet de faydalıdır. Ben kendi kızımda o şekilde tedavi ettim. Çok da faydasını gördük. Ama kendi yeğenlerim ne yazık ki ameliyat etmek durumunda kaldım. İlaç tedavisi olarak bu var. Ama daha büyük olarak gördüğümüzde o zaman ben ameliyatı gönül rahatlığıyla aileye söylüyorum ki kendi gözleriyle de gördükleri zaman o etin ne kadar büyük yer kapladığını, burun ne kadar tıkanıklık yaptığını onlar da genelde ikna oluyorlar.
1: Peki hocam en çok rastladığınız geniz etlerinde bunlar çok önemli. Çocuklardaki komplikasyonları nelerdir? Ne tür zararlar verir? İsterseniz bunu konuşalım.
0: Tabii.
1: Bu da çok önemli çünkü yani aslında olmazsa olmazımız işin can alıcı noktası burada başlıyor. Yani geniz eti büyümüş bir çocukta tespitini yaptıktan sonra çocukta ne tür durumlar oluyor ki biz sizinle şöyle ufak bir sohbet ettik hiç aklıma gelmedi.

0: Yani şeyler hiç düşünmemiştim bile bunlara sebebiyet vereceğini. Bununla ilgili konuşalım. Buyurun.
1: Hafiften ağrı doğru gideyim. Geniz eti Öztaki tüpü, yani orta kulakla geniz arasında yerleşen Öztaki tüpünün ağzını tıkayarak orta kulağın havalanmasını bozarak orta kulakta sıvı birikimi, sıvı birikimine bağlı olarak da işitme kayıplarına yol açabilir. Hatta bazen biz bu çocuklarda ilaç tedavisiyle o sıvıyı geçiremediğimiz zaman geniz etini alıp bir de kulakları tüp de takabiliyoruz ameliyat esnasında. Ki orta kulağın havalanması bizim için çok çok önemli. Geniz eti bunu tıkayarak orta kulağın havalanmasını bozup ilerleyen yaşlarda hani çok çok ciddi problemlere neden olabilir. Bir diğeri tabii ki büyüme gelişme gibi bozukluğu yapabilir. Bunu nasıl yapar? Dediğim gibi burundan nefes almak bizim için önemli. Burundan nefes alamayan bir çocuk derin uyku fazına geçmekte zorlanır. Derin uyku fazı bizim için neden önemli? Büyüme hormonunun %90'ı derin uykuda salgılanıyor. Derin uykuya geçemeyen bir çocukta da büyüme hormonunun düşüklüğü ve derin uyku fazının kısalması görülüyor. Büyüme hormonu tabii daha az salgılanırsa çocuk da daha az büyüyecek. Hatta bazen şu oluyor, ben geniz eti ameliyatı yaptığım çocukları birkaç ay, bir iki ay sonra kontrole çağırıyorum. Bir ay sonra 5-6 parmak uzayan çocuğu gördüm. Ben tanımamıştım hastamı.
0: Yani Herkül gibi geliyor hocam o zaman.
1: Ciddi anlamda birden böyle bir atılım gelişiyor. Atılımla gelişmeye başlıyorlar. Bir de tabii konuşma bozukluğu yapabilir. Konuşmanın gecikmesi olabilir çocuklarda. Çene şeklinde bozukluklara neden olabilir. Çünkü burundan nefes alamazsanız o çocuğun nefes almak için ağzını açması gerekir. Sürekli ağız açık olduğunda çene açısı genişler. Çocuğun üst çenede öne doğru çıkmaya başlar. Bunu bizim kitaplarda aptal yüzü, silly face olarak da isimlendirilen bir adenoid yüzü tanımlanır. Üst çene öne doğru çıkık, alt çene aşağıya doğru uzamış bir yüz görünümü neden olabilir. Çok uzun süre adenoidin tıkamış olması. Bir de çok daha kötü, daha uzun vadede gelişebilecek kalp ve akciğer yetmezliklerine bile neden olabilir. Biraz önce sizle konuştuğum örnekte buydu. Bir çocuk hastam vardı 3,5 yaşında. Birazcık da böyle kilolu bir çocuktu. Uzun süre boyunca hani burundan nefes almakta zorlanmış ve çocuk çok çok böyle hiperaktif bir çocuk, sürekli yerinde durmayan bir çocuk ama son 6 ay içerisinde sürekli nefes darlığı gelişiyor, daha gittikçe kötüleşiyor, artık hani biraz koşunca yorulup tık nefes kalıp yere oturmak bile zorun hisseden çocuk. Ameliyat yaptık. Korpulmonale dediğimiz akciğerde sertleşme ve kalp yetmezliğine kadar gidecek bir sorun geliştiği için çocukta. Tabii hani sizden atması biraz uzun sürdü. Biraz yoğun bakımda izlemek durumunda kaldık. Ama şu anda gayet iyi. Bunu da paylaşayım sizinle. Eski hiperaktivitesine geri dönmüş durumda. Çok çok mutlular. Şunu diyorum. Eğer geniz eti varsa, biraz önce konuştuğumuz problemlere neden oluyorsa, bunu lütfen hani aman buna bıçak değmesin ya da aman ameliyattan korkuyoruz deyip daha sonrasında onulmaz ya da çok ciddi sonuçlara neden olabilecek komplikasyonlara yol açmaması için ameliyat edilmesini ben öneriyorum geniz etini. En böyle severek yaptığım ameliyatlardan biri de geniz eti. Gerçekten taş çatlasa 10 dakika sürüyor, 10-15 dakika içerisinde bitiyor. Ama ondan sonra o gece bile rahat uyuyor çocuk. Tamamen sessiz uyuyor. Rahatlıyor. Kendi yeğenimin bana söylediği şeyi hiç unutmam. Amca ben hiç nefes almamışım herhalde. Başım üşüyor nefes aldığımda diyordu.
0: Allah Allah, çok ilginç. Evet, yani evet. Artık hiçbir şekilde demek ki burundan havalanma olmayınca, aniden hava girince o kafa tavanından onun öyle hissetmesi.
1: Kesinlikle.
0: Çok, yani insan soğuk su içince hani bir şey hisseder ya böyle kafa tavanında, demek ki öyle bir şey hissetti.
1: Aynen.
0: Yani bizim anlayabileceğimiz tarzda.
1: Aynen.
0: İsterseniz cerrahisinin şöyle bir hazırlığı var mı? Geniz eti cerrahisinin önceden yapılması gerekiyor. gereken bir şey var mı? Bunu da konuşalım. Ondan sonra kısa bir ara veririz. Güzel parça arası. Ardından bademcikle ilgili konuşursak iyi oluruz. Zaten süremizi de ancak tamamlarız bu şekilde. Cerrahisinden önce çocuklara yapılması gereken bir şey var mı? Cerrahinin süresi, yani işte bir ameliyat süresi ne kadar sürebiliyor? Ortalama bir süresi vardır nihayetinde. Hani önemli bir şey yoksa, bir komplikasyon yoksa, normal şartlar için konuşuyoruz. Ardından iyileşme süreci nedir ve ne yapmak gerekir? İsterseniz bunu konuşalım. Buyurun.
1: Mutlaka iyi bir sorgulama yapmak lazım bir kere ilk önce. Hani çocuğun sürekli kanaması olur mu? Kan düşüktüğü ya da burnu çok sık kanar mı? Ya da bir yere vurduğunda çabuk morarır mı? Yani kanama diyetezi dediğimiz kan pıhtılaşma bozukluğu olan durumları, ailede böyle problemler var mı? İlk önce iyi bir hikaye almak lazım. Daha sonrasında da çocuktan ya da ilişkinden, nadiren de olsa ilişkinlerden de ameliyat yapıyoruz. Bir kan alıp işte kanama zamanı, sarılık ve hepatit, HIV markerlara bakıyoruz. Tam kan sayımı. Bu tam kan sayımında önemli olan işte hemoglobin, platelet dediğimiz kanı pıhtılaştırmaya yarayan küçük pulcuklar, onların sayısına bakıyoruz. Yine tabii beyaz küre sayımına özellikle bakıyoruz, enfeksiyon olup olmadığını. Zaten enfeksiyon varken ameliyat, yani hiçbir ameliyat yapılması doğru değil. Özellikle üst solunum yollarına ait ameliyatların yapılması hiç doğru değil. Bunlar da kan tetiklerinde gerekirse akciğer grafisi isteniyor. Bu tetiklerde herhangi problem yoksa, ki zaten bu süreci genelde anestezi uzmanlarımız yönetiyor. Bazen çocuk doktorlarımızın da görüşünü alıyoruz. Her şey uygunsa ameliyata karar verip ameliyata girişiyoruz. Genellikle de hani bu çocuklar sonuçta 10-12 saatlik bir açlık gerekiyor. Sabah erkenden yapmaya çalışıyoruz. Çünkü uzun süre açlığa dayanamadıkları değil, için. Evet. Sabah erkenden yapıp hatta aynı günde taburcu ediyoruz.
0: Aynı gün, çok güzel. Yani bir ortalama herhalde bir yarım saat, 40 dakika gibi bir şey sürüyor tahmin edersem. Süre vermek isterseniz, yani bilmiyorum da.
1: Şu süre verebilirim. Benim ameliyatlarım genelde 10 ile 15 dakika arasında sürüyor. Sadece geniz eti.
0: Evet.
1: Dediğim gibi çok hani basit bir süreç. Burada hani yani isterseniz aradan sonra da görüşebiliriz. Hani bir tekrarla, en çok soru bu. Hocam bunu yaptırıyoruz ama tekrarlıyormuş bu diye bir algı var.
0: Onu kısa bir parça arasından sonra isterseniz konuşalım. İyi de olur diyorum. Şimdi güzel parça dinleyelim değerli dinleyenlerimiz. Ardından operatör doktor Mesut Kaya Beyefendi ile söyleşimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Hocam.

0: Evet değerli dinleyenler, güzel bir parçayla programımıza devam ediyoruz. Sağlıcakla programındasınız. Operatör Doktor Mesut Kaya Beyefendi ile geniz eti ve bademcik konusunda konuşuyoruz. Öncesinde gerçekten geniz etiyle ilgili çok güzel bilgiler aldık. Özellikle çocuklarımızın gelişimiyle ilgili çok önemli olan geniz eti hakkında konuştuk. Bu ikinci bölümde de yine geniz etine çok az değineceğiz. Ardından da bademcikle ilgili şöyle size kısaca bir bilgi vermek istiyoruz hocam. Şimdi şu soruyu soracağım. Aslında çok önemli bir şey bu. Geniz eti tekrar oluşur mu? En önemli soru bence bu.
1: Geniz eti, hani biraz önce söylediğim gibi, buraya dökülmüş bir avuç kum gibi demiştim. Geride mutlaka bir miktar kum parçası bırakıyorsunuz. Geniz etinin tekrarlama ihtimali iki nedenden dolayı olabilir. Var. Tekrarlama ihtimali var. Ya çocuk çok alerjiktir, çok fazla çok atopiktir. Geride kalan az bile olsa bir o lenfoid dokulardan tekrar ya da çok sık enfeksiyona devam ediyordur. Tekrarlayabilir. Veya çuvaldızı kendimize batıralım. Eksik eksizyon, yani eksik ameliyat yapmışızdır. Ciddi anlamda orada bir geniz eti dokusu bırakmışızdır. O tekrardan büyüyerek yine tıkanıklığa neden olabilir. Burada da önemli şey, ameliyat bittiğinde mutlaka bir endoskop ya da ayna yardımıyla uygun yapıldı mı ameliyat, bir kontrol etmek mutlaka gerekli.
0: Hocam, normal bir geniz etinin boyutu ne kadardır? Kaç milimetredir veya kaç santimetredir diye sorayım.
1: Kabaca küçük geniz etleri, hani evet, tıkayıcı, tıkanıklık yapmayanları fındık kadar diyeyim. Anladım. Ama aldığımız geniz etleri genelde böyle ceviz kadar ya da yarım ceviz kadar büyükleri oluyor.
0: Yani boğazımızın girişinde böyle bir şey olması insanın hem yutkunmasında, evet, hem nefes almasında problem çıkartmaması mümkün değil. Aslında benim de yaşadığım, siz de yaşamışsınızdır mutlaka, çocukların dondurma yemesi geniz eti ameliyatından veya bademcik ameliyatından sonra, bunun bir zararı var mıdır?
1: Geniz eti ameliyatından sonra hani böyle bir şart koşmuyoruz ama bademcik ameliyatından sonra biz mutlaka soğuk yemeği şart koşuyoruz çocuklara. Bunun da nedeni şu: orayı çıkarttığımız doku, aslında bu ameliyatlar biraz brutal ameliyatlar. Çıkartıyorsunuz ve orada cilt alt doku, yani yumuşak dokuyu direkt açık bırakıyorsunuz. Kaslar açıkta, damarlar, sinirler, her şey açıkta kalıyor. Orası kabuklanarak, ikincil olarak iyileşiyor. Bu iyileşme sürecinde de kanama ihtimalini azaltmak için orayı soğukla muamele etmek için de en kolay yol, çocukların da en sevdiği şey dondurma olduğu için, dondurmayı yediriyoruz belirli bir süre. Hatta dondurma vaadiyle genizli bademcik ameliyatı olan çok çocuk hastamız,
0: evet,
1: var.
0: Evet, ben de duymuştum. Çocuklar için dondurma büyük bir nimet, yani seviyorlar. Aslında büyüklerimiz de seviyor ama çocuklar için tabii ki dondurmanın tadı, lezzeti, o soğukluğu apayrı bir şey, evet, onlar için. Peki geniz etinden bahsettik. Şimdi geçelim bademciğe isterseniz. Hem süremiz de az kaldı, daraldı. Aslında bademcik çok geniş bir konu ama böyle kısaca değinebileceğimiz bademciğin hem fizyolojisinden bahsedip ondan sonra tedavisi ve ardından cerrahisi ile ilgili bir konuşalım isterseniz.
1: Bademcik de boğazın her iki tarafında, dil kökünün her iki tarafında yer alan lenfoid doku. Bademcikler dediğim gibi başlı başına bir organ gibi dizayn edilmiş. O yüzden biz ölene kadar kaybolması mümkün değil. Çok küçük bile küçülse, çok küçük miktarlara bir kadar, boyutlara kadar küçülse bile sebat ediyor. Bademciğin de yine kronik enfeksiyona bağlı şişmesi olabiliyor veya yapısal olarak da şişebiliyor bademcikler. Hı hı. Bademcikler çift taraflı genelde şişiyor. Bademcikte şöyle bir sıkıntı var: eğer tek taraflı asimetrik bir büyüme varsa, o zaman şundan korkuyoruz: lenfoma gibi hastalıklar, lenfomanın bazı türleri direkt bademciği tutup, sonuçta bunlar da lenfoid organları olduğu için tek taraflı büyüme yapabiliyorlar. Ya da direkt ağız içerisi tümörleri ya da bademcik kaynaklı tümörler de tek taraflı büyüme yapabiliyorlar. O yüzden tek taraflı bademcik büyümesi bizi böyle bir korkutur. Ama çift taraflı bademcik büyümesi olduğu zaman da büyümenin derecesi önemli bizim için. Ne kadar büyük? Beslenme bozukluğu yapacak kadar büyük. Yine uyku apnesi, uykuda nefes almayı bozacak kadar büyükse yine ameliyat öneriyoruz. Yaş kaç olursa olsun. Çünkü bademcik almanın 3 kesin gerekçesi var. Biri uyku apnesi, diğeri malignite, yani kötü huylu bir tümör şüphesi. Bir diğeri de bademcik dokusunun arkasında apse gelişmesi. Peritonsiller apse dediğimiz bir durumdan sonra o bademcikler mutlaka alınmalıdır.
0: Peki bunun da aynı uyku apnesi yaptığı derecesinden sonra mı cerrahi müdahale yapılır, yoksa bademciğin medikal tedavisine, yani ilaç tedavisiyle halledilebilecek bir durum mudur? Bunun derecesi nedir hocam? Nasıl anlamamız lazım, ne yapmamız lazım?
1: Bademcikler eğer normalde büyük değilse bazen hastalıklarla da yani üst solunum yolu enfeksiyonu oluyor, bademcik enfeksiyonu oluyor ve bu enfeksiyonlardan sonra, viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan sonra, o bademcikler büyüyebiliyor. O zaman tedavi sonrasında bu bademciklerin eski boyutuna gelme ihtimali tabii ki var. Ama o bademcikler sürekli büyük, böyle iki tane can eriği koymuşsunuz kadar büyük şeklinde sürekli bulunuyorsa, bu basit fizik aslında. Yani belirli bir sizin alanınız var ve bu alandan hava geçişi yapmak zorundasınız. Bu alanın da neredeyse %70-80'ini iki tane doku tarafından tıkanıyorsa, buradan Bernoulli prensibine göre hava geçmez. Hı hı. Ya da geçerken de çok aşırı hızlanarak uygun nefes alıp verme meydana gelmez. Yine basit fizik kuralları gereğince oradaki engeli ortadan kaldırıyoruz aslında. Bademcik ameliyatında yaptığımız şey bu. Bu tıkayıcı uyku apnesi için yaptığımız. Bir de bademciğine çok sık bademcik iltihabı geçiriyorum ben. Bunu almak mı lazım? Burada da ne kadar sık? Yani yılda 1-2 kere hocam ben oluyorum, ama olduğumda da çok kötü oluyorum. O zaman çok almak yönünde değil benim tarafım. Çünkü hani bademcik ameliyatı böyle çok küçümsenir, aman bademcik ameliyatı çok basit işte vesaire, ama o bademcik dokusunun yaklaşık yarım santim altında şah damarımız var. Karotis dediğimiz şah damarı var. O yüzden bademcik ameliyatı önemli bir ameliyat. İlk bütün ameliyatlar gibi iyi karar verilmesi gereken bir ameliyat. Bademcik ameliyatının, dediğim gibi, bu tür komplikasyonları da olabiliyor. Hani kanama vesaire gibi. Geniz etinden sonra kanama hayatımda bir kere gördüm gerçekten. Yani geniz etinin ameliyatının komplikasyonları çok çok çok azdır. Yok denecek kadar azdır. Hala akşam oynamaya, koşmaya devam eder çocuk. Ama bademcik ameliyatından sonra oradaki doku tam iyileşene kadar, ki bu da 2 hafta ile 3 hafta arasında değişir, çocuklar daha çabuk iyileşir, ama erişkinler tabii iyileşmesi birazcık daha uzun zaman alır. Bir de dediğim gibi, ne kadar sık enfeksiyon? Yılda 5-6'nın üzerinde bademcik enfeksiyonu geçiriyorsa ve ard arda, yani 2 yılda bu şekilde geçirdiyse, o zaman o bademcikleri ameliyatla vücuttan almak gerekli diyebiliriz.
0: Peki hocam, soğuk büyük bir etken midir bademcik için? Herkesin işte soğuk su içme oğlum, işte bademciğin şişer veya soğuk su içtim bademciğim şişti. Bu doğru bir tespit midir? Yoksa bunun başka sebepleri mi vardır?
1: Genelde bu bademcik, yani çok sık bademcik enfeksiyonu geçiren kişilerin bademciğin ilç yapısında böyle pusuya yatmış mikroplar bekler. İşte halk arasında beta denilen meşhur beta-hemolytik streptokoklar veya başka viral veya bakteriler bademciğin iç tarafında pusuya yatmış durumda beklerler. Soğuk su, neden soğuk su? İşte biraz önce dediğimiz gibi çok sıcak, çok soğuk yiyip içmek o bölgede hasara meydana gelip onların pusudan çıkıp kendilerini göstermesine, enfeksiyon meydana getirmelerine neden olabilir. Bu da gerçekten de birazcık da zaten yapısal faktörler de çok önemli. Ben sürekli yaz kış soğuk yerim, soğuk içerim. Yani çok şükür öyle bir şeyim olmuyor, ama kimisi sürekli ılık su içiyorum ben, biraz soğuk olsun hemen hasta oluyorum diyor. Bu birazcık da bu kadar kişinin yapısına bağlı faktörler de var.
0: Yani her boğaz ağrısı aslında bademcik ağrısı mıdır?
1: Değildir. Çok güzel bir soru bu. Hemen antibiyotiği kullanmaya başlayır. Biraz bir boğazım ağrıdı. Bu çok yanlış bir şey. Zaten üst solunum yolu enfeksiyonlarının, bademcik enfeksiyonu bile olsa, önemli çoğunluğu viral kaynaklı, yani virüslere bağlı olan enfeksiyonlar. Virüslere bağlı enfeksiyonların da tedavisi antibiyotik değildir. Destekleyici tedavilerdir. İşte lokal gargaralardır ya da ağız yıkama, hani tuzlu karbonatlı ağız bakım vesaire, bu şekilde, ya da lokal gargaralar, ya da ateş varsa ateşin düşürülmesi, bol sıvı alınması ve istirahat gibi. Eğer bakteriyel enfeksiyon, bu viral enfeksiyonun üzerine gelişirse, işte o zaman antibiyotik kullanılması gerekli. Ki burada akılcı antibiyotik kullanımı devreye girer. Reçetesiz antibiyotik artık verilmiyor, herkesin malumu. Evet. Ben bunu çok destekliyorum.
0: Evet.
1: Bu kararın çok yanındayım. Ne yazık ki bunun sonucu bütün bizi, sadece bizi değil, bütün dünyayı, bizim çocuklarımızı, torunlarımızı ilgilendirecek bir konu antibiyotik direnci. Yani sürekli antibiyotikleri bu şekilde peynir ekmek gibi tüketirsek, ileride bu antibiyotikleri kafasına takmayan bir mikrop nesli bütün insanlığın bile sonu getirebilir.
0: Peki hani bademciğe ait böyle biliyorsun son zamanlarda çok fazla var. İşte aktarlarda kullanılan çeşitli bitkisel tedaviler söz konusu. Ya bununla ilgili nihayetinde bu alternatif tıp denilmeye başladı buna. Hani sizin de duyduğunuz veya tavsiye ettiğiniz bir şey var mı? Dikkat edilmesi gereken, yapılması gereken.
1: Ben o konuyu da severek takip ediyorum. Açıkçası destekliyorum da bazı kısmını. Mesela son yıllarda çok moda mı diyeyim artık, trend olan bir madde var. Propolis. Evet. Ben propolisi çok seviyorum. Çünkü propolisle ilgili çok yayın var. Bunların da çoğu Türkiye'den. Bizim de var bununla ilgili çalışmalarımız. Ve propolis gerçekten çok şeye faydası var. Ama ne zaman kullanmaya başlayayım ben bunu? Hani işten geçtikten sonra kullanmak değil de, daha böyle hasta hissetmeye başlayınca hemen kullanmaya başlanırsa, antioksidan tedaviler, işte bol bol vitamin meyveler, özellikle kırmızı meyveler, gerçi mevsimine göre ne yenirse yensin önemli, bol sıvı alınması, birazcık da dediğim istirahat, kötüye gideceğini zannetmem diyeyim, ama olursa da o zaman tedavisini antibiyotikle bir hekim tavsiyesiyle mutlaka başlanmalı, ama hekim görmeden antibiyotiği hemen başlamamak gerekli diye düşünüyorum.
0: Evet, siz tabii bu ameliyatları yapıyorsunuz. Bunun için kendinize ait bir kliniğiniz mi var, yoksa özel hastanelerde çalışıyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz bunun için?
1: Benim kendi muayenehanem var şu anda. Muayenehane hekimliği yapıyorum. Muayenehane hekimliği yaptığınızda da anlaşmalı olduğunuz özel hastanelerde, ki güvendiğimiz özel hastanelerde bu ameliyatı yapıyoruz. Ben bütün hani kulak boğaz hastalıkları, hani deniz eti, bademcik gibi, özellikle hani özel ilgi alanım burun cerrahisi, estetik burun cerrahisi ile birlikte fonksiyonel burun cerrahisi, önceki programda da konuşmuştuk. Ama hani deniz eti, beni geniz etti problemi olan bir çocuk kapıdan içeriye girdiğinde, bu beni biraz etkiliyor. Böyle kendi kızım da olduğu için biraz fazla empati yapıyorum. Ama onun için o çektiği
0: acıyı,
1: stres,
0: sıkıntıyı,
1: nefes alma güçlüğü beni biraz böyle geriyor açıkçası. Ben çok bilirim, bu çocuğu ben ameliyat etmesem bile mutlaka ameliyat yaptırın lütfen diye yalvardığımı bilirim ailelere. Ki geniz eti, ha bademcik ameliyatı, evet, geniz eti ameliyatına göre süreç, iyileşme süreci, ameliyat süresi vesaire birazcık daha uzun, daha zahmetli bir şey. Evet, onda ben de alınmaması gerekiyorsa almam. Ya da aile, hani şunu da bir alalım, kesinlikle öyle bir şey. Ama geniz eti ameliyatı sonrasında da getirirse, hani cost effective derler ya İngilizcesi, fiyat performansı olarak da Türkçe'ye çevrilir. Fiyat performansı olarak KBB'nin bence bir numaralı ameliyatı diyebilirim.
0: Evet hocam, ya gerçekten biz de çok bilgilendik. Hem bademcik konusunda hem geniz eti konusunda, ki çocuklarımızda olan büyük bir problem olduğu için insan dediğiniz gibi empatiyle çok üzülüyor zaten. Nefes alamamaları size büyük evet. bir acı veriyor. Ben her zaman son sözü konuğuma veriyorum. Son olarak söylemek istediğiniz nedir? Buyurun dinleyelim, ardından programımızı sonlandıralım.
1: Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, sizin nezdinizde İlay Bey, bütün çalışanları, beni tekrar buraya konuk ettiğiniz için, konuşma fırsatı verdiğiniz için. Ben bütün halkımıza, bütün insanlığa sağlıklı bir hayat dilerim. Allah kimseye dermansız dert vermesin. Amin. Diyerek de kapatayım.
0: Peki. Peki. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İnşallah başka bir programda sizlerle birlikte oluruz. Değerli dinleyenler, Türkçenin Sesi Radyosu'nda bu hafta Operatör Doktor Mesut Kaya Beyefendi'yi konuk ettik. Geniz eti ve bademcik konusunda konuştuk. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Türkçenin
2: sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı

Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam uluslararası Türk okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Ortancıl Hukuk girişimine katıldı. Suriye, uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konu

Halep şehrinin nüfusu. 17. yüzyılda Halep eyaletinde iki büyük şehir yer alıyordu. Bunlardan biri eyaletin yönetim merkezi olan Halep şehri. Diğeri de orta çağlardan beri önemli bir merkez olma vasfını muhafaza eden Antakya.

Halep şehrinin nüfusu. Halep eyaletinin yönetim merkezi olan Halep şehri, iktisadi ve askeri öneminden dolayı 17. yüzyılda Doğu Akdeniz Havzası'nın en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biriydi. Şehrin nüfusunun asıl önemli bir kısmını sanayi ve ticaret faaliyetleriyle meşgul olan halk meydana getiriyordu. Fakat büyük bir şehir olmasının yanı sıra bir yönetim merkezi olması ve şehirde çok sayıda dini ve sosyal müesseselerin yer alması, nüfusun çok çeşitli sosyal gruplardan meydana gelmesini de sağlamıştır.

Halep şehrinde 1616 yılında toplam olarak 5903 hane bulunmakta olup bunun 116 hanesi Yahudi, 173 hanesi de

1908'de Halep'teki evlerin asıl önemli bölümünü, insanların yani herhangi bir devlet işinde ya da vakıf müessesesinde çalışmayan, geçimini ticari ve sanayi faaliyetlerden sağlayan halkın evleri meydana getiriyordu. Bu evlerin sayısı 9233 olup toplam ev sayısına oranla %78'di. Yine bu sınıfa mensup olup fakir olan toplam 137 ev veya çeşitli sebeplerden dolayı vergiden muaf olanlar toplam 191 ev, oturulmayacak durumda olan harap evlerin sayısı ise 957 idi. Ayrıca Halep'te 361 vakıf evi, 78 imam ve müezzin, 2 derviş evi bulunmaktaydı. Halep'in 17. yüzyıldaki nüfusu çevresinde yer alan Antakya, Hama ve Şam şehirleriyle mukayese ettiğimizde bahsi geçen şehirlerin Halep'ten çok küçük oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Zira Antakya'nın tahmini nüfusu 1678'de 1.030.214, Şam'ın 1645'te 804.015, Hama'nın da yine 1645'te 7.602

Halep şehrindeki gayrimüslim nüfusu en açık şekilde gayrimüslimlerden alınan vergi defterlerinde görebilmekteyiz. Bu defterlerden ilkine göre 1627 yılında Cüdeyde'de 166, Harici Babun Nasır'da 120, Ekrat'ta 120, Erbain'de 79, Şimali'de 68, Atvi'de 42, Hezane'de 23, Şeriatlı'da 8 olmak üzere 626 insan Hristiyan Halep şehrinde meskundu.

bunlardan başka Diyarbakır'dan 64, Erzurum'dan 5, Van'dan 6, Erzincan'dan 6, Mardin'den 123, Urfa'dan 40, Arapgir'den 32, Gerger'den 14, Hısnı Mansur'dan 9, Besli'den 2, Köycük'ten 20, Sason'dan 85, Rumkale'den 54, Kefirnem'den 67, Hats'tan 35, Hama'dan 24, Trablus'tan 26, Darende'den 7, Humus'tan 23, Musul'dan 23, Hasankeyf'ten 6, Kayseri'den 2 ve Şam köylerinden 7 olmak üzere 681 insan Hristiyan da değişik yerlerden Halep'e gelip yerleşmişlerdi.

Dolayısıyla 1627'de Halep şehrinde toplam olarak 1307 Hristiyan bulunmaktaydı. Bu zamanda Yahudilerin sayısı ise 377'si yerli ve 73'ü de Frank Avrupalı olmak üzere toplam olarak

tür nüfusu. Halep eyaletinde Halep ve Antakya şehirlerinden başka nüfusun önemli bir bölümü de kırsal kesimde, yani kasaba ve köylerde yaşıyordu. 1616 tarihli hane vergisi defterinde Halep şehrinin yetişkin erkek nüfusu fert fert belirtilmiş olmasına rağmen kasaba ve köyler nüfusu için aynı hassasiyet gösterilmemiş. Bu yerlerin adlarıyla birlikte sadece hane vergisi

Nüfus yer almadığı için bu defterdeki verilerden hareketle kasaba ve köylerin nüfusunu tespit etmek mümkün olmamaktadır. 1678 tarihli hane vergisi defterinde ise kasaba ve köylerin yetişkin erkek nüfusu fert fert gösterilmiştir. Bu defterde Halep ve Antakya şehirlerindeki ev, kapalı çarşı ve bahçe vergilendirmede esas olarak alınmış, kasaba ve köylerde ise vergi mükellefi olanlar insan olarak yazılmıştır.

Eyalet nüfusu 1678 yılında Halep eyaletinde toplam olarak 37.826 ev, insan ve kapalı çarşı yer almaktaydı. Nüfusun asıl önemli bir bölümünü şehir, kasaba ve köylerde oturan ve herhangi bir resmi görev ya da sıfatı bulunmayanlar teşkil ediyordu. Bu kesimin toplam nüfusu ise 33.928 olup eyalet nüfusunun %90'ını teşkil ediyorlardı.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: 어제
1: değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam uluslararası Türk okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan uluslararası Türk okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun uluslararası Türk okuluna dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sedna'ya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sedna'ya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sedna'ya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Yabancıl Hukuk girişimine katıldı. Suriye, uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezde 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam uluslararası Türk okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan uluslararası Türk okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun uluslararası Türk okuluna dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye İçişleri eski Sedna'ya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sedna'ya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmat Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sedna'ya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Suriye küresel insancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye, uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezde 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Niçin parçalandı? Niçin bölündü? Bundan sonra yolun zor Türkmen elin. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola gir Türkmen elin. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı hiç kimse olamaz yar Türkmen elin. Güvendiğin dağa çakallar dolmuş, aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış, etrafını sarmış sur Türkmen elin. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır. Adaletin gözü kör, Türkmen elin. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elin. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elin. Kaç bin yıldan beri Türksün, Türkmensin. Türkmen Mecnun olmuş, Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşın dinsin. Türkmen bayrağına sar Türkmen elim. Ey mübarek toprak, şerefim, şanım. Ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: bahar necə yaraşır Azərbaycana.
1: Alkışlar, bravo.
2: Çok sağ ol.
1: Tebrizliği.
3: Ben yıpranmış sokaklar ortasında avare, sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı, Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, bahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Eride okunmayan silik izler kalıyor. Kaktüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den esen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında. Mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevda.

çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uza, bazen yakın bir dua. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun nabı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini, kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden. Hasar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare. Görebilseydi seni ejderhalar, gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi. O ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi su sarhoş, balıklar geldi dile. Dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan hasretinle alevlenen bir çera. Seninle firarını unutuyor Karabağ. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder, neredesin ey Gülnare?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti dev bir enerji altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin arttığını, Gabar'daki petrol üretiminin enerji arzına büyük katkı sağladığını belirtti. Suriye'de yeni yönetimle enerji ve maden alanında ortak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Rubio ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İsveç'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, NATO zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgesel istikrar konularının da değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı.

akşam uluslararası Türk okulu için harekete geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştü. Görüşmede Şam ve Halep'te açılması planlanan Uluslararası Türk Okulu ele alındı. Şam'daki El Emced Okulu'nun Uluslararası Türk Okulu'na dönüştürülmesi için yapılan başvurunun Suriye makamlarınca kabul edildiği bildirildi. Taraflar eğitim alanında...

Suriye İçişleri eski Sednaya gardiyanı gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi döneminde Sednaya askeri hapishanesinde gardiyan olarak görev yapan eski askeri inzibat çavuşu Muhammed İmad Mahrez'in yakalandığını açıkladı. Bakanlık Mahrez hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin başladığını bildirdi. Sednaya hapishanesi Devrik Esed rejim döneminde işkence ve ağır insani hak ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Ortancıl hukuk girişimine katıldı. Suriye, uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhüdün yenilenmesi küresel girişimine katıldı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, katılım belgesini Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporyaliç'e teslim etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımın ülkenin uluslararası hukuka ve insancıl hukuk ilkelerine bağlılığını gösterdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ekonomisine destek mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ekonomisindeki son gelişmelere destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede 18 binden fazla şirketin kurulduğu ve yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri döndüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayarak Amerikan şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

15 Temmuz Derneği ve Kızılay kurban bağışlarını İdlib'e ulaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti merkezli 15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştıracak. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehit adına 253 kurban sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracaklarını söyledi. Kurbanların İdlib'de hijyenik koşullarla kesileceği ve kamplarda yaşayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.